0: bir değil, bin dertle geçmiş. Tükenmeyen dertlerle sabrım tükenmiş. Bu kadar çileyle nasıl yaşar? Ona şaşarım. Bu kadar çileyle...
1: Burası Radyo Lider İzmir.

üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız Bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla olarak üşüyen ellerimizin yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece uçurum boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy can evinden yaralı.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik, parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik, nazlı can boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları, omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaç dağı ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerini. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. O da nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan, katran gecelerin heyulası. Ey Bedirhan, kancı pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın, konuşsana. Ey Bedirhan, ey mezarı kartal yuvası.

Biz üç kişiydik, üç intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben.

Müziklerine karşı kaçak çay içecektik. En önemlisi sana kaçak türküler söyleyecektim. Sana dedim ki gitme. Hatırlıyor musun sana sen benim özgün müziğimsin diyordum. Çünkü özgün müzik sevdayı, acıyı...

Polisler sizin de adım. Arıyorlar beni adım adım. Sarrabaşı mahallesinde düştüm ben adaladayım hani.

Yerindedir, ciğerindedir yarası, yarası. Altı çocuk büyütmüş gariban maaşıyla.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dal gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Saat sensizin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik, çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

göz. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur,

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: akşamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0

Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 0541 0541 Burası Radyo Lider İzmir. Burası

0: İzmir.
1: Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: 0541 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Radyo Lider İzmir.

Evet, cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Şimdi anonsum sadece Şakran cezaevindeki kardeşlerim ya da kadın kapalıdaki abla kardeşlerim, sizden bir ricam var. Eğer beni duyuyor iseniz, yayınımız var, bilgisini, haberini gönderebilir misiniz? Şakran cezaevindeki kardeşlerim, kadın kapalıda ya da abla kardeşlerim, benim şu an sesimi duyan varsa Şakran'da kardeşlerim, bana bir haber göndertirseniz, yayın var geldi diye. Sizden haber bekliyorum, olur mu kardeşlerim? İnşallah vardır, duyuyorsunuzdur Şakran'daki kardeşlerim. Evet, sizden bir haber bekliyorum. Sesimi duyan var ise.

Şakran cezaevinde beni dinleyen varsa kardeşlerim, kadın kapalı olur. Şakran'daki kardeşlerim, sesimi duyan varsa bana bir haber gönderirseniz sevinirim yayın var diye. Sizden haber bekliyorum sevgili kardeşlerim, Şakran cezaevindeki kardeşlerim.

Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e. Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e başlıyor.

0: Kırma zamanı şimdi kuşların. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Sönerken yıldızlar ardı ardına. Bense gözlerimi kırpmadım hala. Gönlüm hasretinden insaf mı gördü? Her gece mi böyle azapla böldü? Kim bilir sevenler ne düşler gördü? Bense gözlerimi...
1: Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat ben. Cümlenize sevgiler, selamlar. Şimdi Şakran cezaevindeki kardeşlerim, dün yayınımız yokmuş. Şimdi sizden ricam, diğer cezaevlerinde var. Tabi onlar bilmiyorlar. Yayın var olarak

İzmir'dekiler de var olarak biliyoruz. Tabii biz de var olarak biliyoruz ama maalesef dün sizin orada elektrikler kesilmiş, gitmiş gelmiş. Bugün kardeşimizin biri dedi ki abi dün yayın yokmuş. Nasıl dedim yayın? Yokmuş abi dedi. Sizden ricam. Bu tarz şeylerde lütfen. Hani bir telefon böyle bir 30 saniye 40 saniyenizi bize haber göndererek bizi uyarırsanız en azından sizlerin de mesajları okunmuş olur. Çünkü biz bilmiyoruz. Burada her şey normal gözüküyor. Her şey iyi gözüküyor. Tabii daha önceden sağ olsun kardeşlerimiz arıyorlardı ama dün kimse aramadığı için bilmiyorduk. Bugün öğrendik. O da saat 3.30-4 gibi. Sağ olsun Resul kardeşimiz söyledi. Dedi ki Ozi kardeşim sağ ol söylemesin. Dinliyor mu dinlemiyor mu bilmiyorum. Resul kardeşim saat bugün 3.30-4 gibi dedi ki abi ziyaretten geldik. Yayın yokmuş. Kardeşlerim sizden bu konuda ricamdır. Baktınız saat 6'da. 6.30'da sesimizi ya da jingle'ımızı duymuyorsunuz. Vardır bir şey. Bir haber gönderirseniz biz de buradan çözeriz işi. Dün öyle oldu. İnşallah. Olduğu zaman da bu kardeşinize bir haber göndermeniz yeterli. Bakın bugün de işte sağ olsun Resul kardeşimiz Resul Kartal bizi uyandırmamış olsa biz hala normalmiş gibi burada geleceğiz. Diğer cezaevlerinde zaten kardeşlerimiz duyuyor. Dışarıdakiler de duyuyor. Hiçbir sorun yok. Bir tek Şakran'da olmadığı için yazık siz de diyorsunuz ki niye yok? İşte bu yüzden yok. Bize haber veren olmayınca da biz de var biliyoruz. Neyse saat 8'e kadar kayıt mesajlarınızı Allah nasip ederse şimdi başlayacağım. Karman bir şekilde paylaşacağım. Bilginiz olsun kardeşlerim. Günün ilk mesajıyla hadi bakalım bismillah. Ben Zeynep Deniz, B7 koğuşu Esra Gizlenci kanka. Yarın görüşe geliyorum. Bir de Gülizar haber göndermiş. Türkan'a görüşe gelecek. Yarın Türkan'a bir dilekçe yaz. Gülizar yaz kanka. Gülo kapıda kalmasın. Gülizar sayar. İkin oğlu C2 koğuşuna yatmakta olan değerli ve kıymetli abim, abilerin abisi Sidar Erol. Rabbimden dilerim ki iyi ve huzurlusundur. Senin sabrın, ümidin tek sahibi olan Allah'a emanet. Dışarıda her şeyi bıraktığın gibi hiçbir şeyi kafana takma. Herkesin çok selam var. Telefonlar durmuyor şimdilik. Yazacaklarım bu kadar ama son değil. Seni canından seven kardeşin Akın. Ben Murtake'den Zafer Kaleli ve İsmet Kaleli, Şakran'da bulunan Yasin Karataş Şenol, Alp Türker, Bertu Er Uzunçınarı, Samet Kam, Ümit Şahin, Ahmet Uydur, Delego, Samet Çetin, Ayçek, Enes Şahin, Ferhat Çağrı Tekin, Yavuz Kaleli, ismini yazamadım. Tüm Murtake zipsoplarına selam olsun. TK9 koşulan Mehmet Ustar ve Arda Akpınar'a da selam olsun. Bir gün güneş sizin için de doğacak kardeşler ve abilerim. Murat abi ben Toroslu, Memo abilerim, Namıder Çiko, Nado Emrah, Karşıyakalı Melle, Eşe Paşalı, dostlarım Baran, Özışık, Cem Toyacan, Süleyman Taşar kardeşlerim, Boran Çınar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Arap Piro, Oktay Özdemir, Tatü İsmet'e ve tüm kader mahkumu abi kardeşlere selamlar olsun. Toroslu, Memo. Ben Eşe Paşalı, Namıder Kına, Derli abim Serdar Özcan ve koğuş arkadaşlarına, dostlarına selam olsun. Kardeşlerim Nado, Amra, Toroslu, Memo ve bütün kader mahkumlarını Allah kurtarsın. Özlenen ve beklenensiniz. Başak İvak, Erkan Pehlivan'a annelerinden Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım. Üç nolu B17'de yatmakta olan sevgili eşim Korkmaz'a Serkan Nişancı'dan Eller Üzer şarkısını armağan etmek istiyorum. Bu şarkı bizim için çok değerli. Anısı var kendisi bilir. Haftaya seni bomba gibi görmek istiyorum. İple çekiyorum. Görüş gününü inşallah bu son görüş olur bizim için. Sen anladın kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Bu arada telefonunu da bekliyorum. Diyeceklerim bu kadar. Şarkıyı lütfen çalarsanız sevinirim. Ben Özdemir Şakran T3C5 koğuşuna yatan aslan kardeşim Yusuf İslam Çetin ve bütün kale çocuklarına selam olsun. Yönü olmayanlar senin rotanı yargılar, sen kalbinin pusulasına sadık kal. Kadife Kale'nin aslanı sana Rüzgar Doğanay'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Sabret birim, her şey olacağına varır. Enes Alpkaya'dan içeride yatmakta olan Hakan Demirtaş abime canı gönülden selam olsun. Nice mutlu özgür yıllara aslan abim. Enes Alpkaya'dan Şakran kapalı içeride yatmakta olan abilerime kardeşlerime selam olsun. Bulutcan Yıldız, Baran Akgüz, Devran Çimenli, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Can Çavga,
İsmail Yangın, Mami Sağlık, Mehmetcan Bayoğlu, Eren Araz abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günler yakınları. Şakran T1-14'te yatmakta olan sevgili İbrahim Zeybek'e seni çok özledim. Umarım iyisindir ve bunu duyuyorsun. Ve bunu duyduğunda yüzünde küçücük de olsa bir gülümseme olur. Belki şu an yan yana değiliz ama aklımda kalbimde hep seninle. Sakın yalnız olduğunu düşünme. Seni bekleyen biri var burada. Günler geçecek ve yine güzel günlerde kavuşacağız inşallah. Kendine çok dikkat et aşkım. Seni çok seviyorum. Murat abi, ben T1A14'ten İbrahim Zeymek. Burada bulunan değerli abilerin başta Fırat Çelenk, o gün Özdemir olmak üzere Oğuz Toğurluk, Mahmut Tütüncü, Bebeko, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güney, Sak Veli, Çelenge, bugün çalan en güzel şarkılar armağan olsun. İyi geceler diliyorum. Murat abi, iyi yayınlar. Öncelikle Şakran Açık'ta yatmakta olan Mehmet Altın Şakran, T3A9'da yatmakta olan Cengiz Baran, Emre Alkar, Alihan Bağır Açık, Janti Yılmaz, kardeşime sayamadım. Tüm derlere Enver Yılmaz'dan icap eder mi? Çalarsan sevinirim. İyi yayınlar, ben Levent'ten İskender Elbet. Bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Murat abi, yayınlar. Şakran Açık'ta yatmakta olan Mehmet Altın Şakran, T3A9'da yatmakta olan Cengiz Baran, Emre Alkar, Alihan Bağır Açık, Janti Yılmaz, kardeşime ve saymadım tüm derler Enver Yılmaz'dan icap eder mi? Çalarsan sevinirim. İyi yayınlar, ben Levent'ten İskender Elbet. Bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet. Sağ ol kardeşim. Şakran T1-D2'de yatmakta olan Aslanlar Aslanı Çetin Öz Yılmaz, canım abim seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak, bütün ailemizin sana selamları var. Biz iyi, siz iyi olduktan sonra biz de iyiyiz. Annem seni çok çok öpüyormuş, kendine çok iyi bak iki gözüm. T1 koşu A8'de bulunan babam Gökçen Öz Yılmaz, babacım seni çok seviyorum. Az bir zamanımız kaldı, Allah'ın izniyle sizi oralardan alacağız. Evimizde olacağız, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Koğuşunu bilmediğim kadınlar koğuşunda yatan Nurten Sendirç. Yarım gelen bir mesajımız. Biz C1'den Aslı Aydın, Tuğçe Kolbiken yani Tuğçe Narin ve Kübra İvin. T2'deki bütün tanıdıklarımız radyo başına. Abimiz Mesut Aydın T2'dedir. Koğuşunu henüz bilmiyoruz. Tüm tanıdıklarımızdan abimize yardımcı olmalarını rica ediyorum. T2A17 Şakran, İbrahim Özçelik, İbo aşkım nasıl oldun? Aslı Aydın aklım sende, iyisin değil mi? Ne olursun dikkat et, kafaya bir şey takma olur mu? Murat abi, ben Şakran T tipi bir noğludan Güzel Tepeli Burki, akabinde o gün Özdemir, Mahmut Tütüncü, Oğuz Toluk, Mert Eko, Kahraman, İbrahim Zeybek, Yamanlardan Ali Şamen, Mert Şengül, Gündoğan, Doğan. Bugün çalan en güzel şarkılar sizlere gelsin. Şerefiyle yatan tüm mahkumlara selam olsun. Murat abi, ben Şakran T tipi bir noldan Güzel Tepeli Burki, kıymetli abim Fırat Çelenk, geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Sabır gibi bir silahın yoksa kazanacak savaşın yoktur. Tüm sevenlerimize selam olsun. T1B13 Ahmet Cintan, kara gözlüm seni çok seviyorum. Arven Kaya, ey gecem. Yusuf Peterkaya'dan Şakran T4 nolu cezaevinde olan dostum Hakan Demirtaş'ın doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Yeni yaşın özgürlüğe açılan kapının anahtarı olsun. Güzel günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben Menemen B18 koğuşuna yatmakta olan Mesut Çolak. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan kardeşim Asarlık'tan Karslı Musa Sömen. Akabinde aslan kardeşlerim Murat Kına, Apo İlba, Cesur Çetin, Urcan Karabak, bu kardeşlerime benden Gökhan Doğanay'dan Vaylele şarkısını çalarsan sevinirim. Gece bir söz yamarın ya azadi. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben Menemen B18 koğuşundan Mesut Çolak. Aleyküm selam Mesut kardeşim. Birlikte kader birliği ve aynı sofrayı paylaştım dayılarım. Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat, İmrak ve Mustafa Yılmaz. Akabinde aslan dostlarım Mert Kına, Yıldırım Dolan. Aslan kardeşlerim Kadir, Aydemir, Velit, Demircan. Bu değerli dayım ve dost kardeşlerim Azer birbirinden ne zaman gelecek o özgür günlerim. Çalarsan sevinirim. Geceye bir söz yamarın ya azadi. Şakran T1B14'te olan Sedat Elmas abime selam olsun. Demir parmaklıklar araya girse de kalbimiz seninle aslan abim Ümit Arslan. Evet, bir şarkı, hatta iki güzel şarkı, sonrasında diğer mesajlarımız paylaşılacak. Bir, evet, iki güzel şarkı sonrası.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

Selamünaleyküm Murat abi. Biz TK15'ten Çimentepe'de Çakır ve Bilal Ayık kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan değerli dostlarım ve kardeşlerim, başta Bornovalı Caner Güneş olmak üzere Uğur Vartin, Mustafa Malatya, Botan Kartal, İskandinal Kartal, İsmail Ediş, Berkaya, Volkan Durna, Çimentepeli Mehmet Alp, Hakan Can, Artil Çimentepeli Hayati, Meydancılar Kralı Sergen, Lafanlar, Şahin Öztürk, Reis Ömürcan Demirci, bu değerli dostlarımıza ve kardeşlerimize Halit Bilgiç'ten özgürlük çiçeği armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimizin sözüyle kapatmak istiyorum. Ölmekten sadece yaşayanlar korkar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır, yani Fırat Tinas. Aleykümselam Fırat kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, başta Bilal Ayık olmak üzere, akabinde bulunan değerli dostlarım Bornovalı Caner Güneş, Berkaya, Mehmet Alp, Hayati Özkan, Volkan Durna, Şahin Öztürk, Eyüp Sayan, Serhat Yalçın, Olgun Polat, yani Dara, Muhammed Kılıç, Somali Arda, Özdirek, Kuşadalı Ayhan Kalburcu. Bu değerli dostlarıma Fikret Delikanlı'dan ne zormuş armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimin sözüyle kapatmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Murat abi, ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır, yani Fırat Tınas. A19'da bulunan değerli büyüklerim Nusret Aktan, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu abilerime selam olsun ve aynı ve farklı kurumda olan abilerim ve dostlarım Mustafa Malatya, Davut Altınışık, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı, Fransız Kadir'e selam olsun. Hece her demden hücüme güneş doğmuyor. Bu şarkı armağan olsun. Çakır, yani Fırat Tınas. Selamünaleyküm herkese, hayırlı akşamlar. Ben Şehmus Sürer, aleykümselam. Başta dostum olan Sabri Demircan'a selam ederim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Görkemcan Öztöker, dostum Ahmet Balcı, Sıla Öztep, Murat Yüksek, Medet Yüksel, Doğan Özdemir, Ali Enes Ağırman, Mehmet Ege, İsa Yıldız, Hakan Keser, Seyit Meriç, Doğukan Güngör, Fevzi Kale. Bu dostlar ve kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğimle, sizleri seven Şehmus Sürer. Selamünaleyküm. Başta dostum olan Murat Bingöl'e selam olsun. Ben Şehmus Sürer. Aleykümselam Şehmus kardeşim. Başta canım kardeşim Mazlum Sürer ve değerli büyüğüm Erhan Öncü olmak üzere Veysi Evin, Hasan Evin, dostum Mustafa Yıldırım, Rasim Aydilek, Ekrem Birlik, Emre Bakaç, Cikselo, Uğurcansa, Şahin Kaya, Kazım Ergin, Ufuk Şekerci, Ramazan İldeniz, İbrahim Ersoy, Adem Meto, bu şerefli dostlarım ve kardeşlerime selam ederim. Allah tez zamanda sizi ailelerinize ve sevdiklerinize kavuştursun. Sizleri candan seven Şehmus Sürer. Ben Şehmus Sürer. Benim için değerli olan kardeşlerim başta Ali Şemen ve Beşo Umut Aydın olmak üzere Ömer Ünal, İshak Ünal, Mahmut Tunç, Barış Alabay, Uğur Karalı, Hünkar Küleş, Muhammed Görgülü, Tayfun Demirdaş, Rafet Kale, Mertcan Unar, Okan Aslan, Rıfatcan Çift Dağlar, değerli yeğenim Ali Sürer, kardeşim Tamer Kaşıkçı, Soner Aydın olmak üzere bu kardeşlerim ve dostlarıma selam eder, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, sizleri çok seven Şehmus Sürer, geceniz güzel olsun. Ben T4 Haki Doğanlar Koğuşu'nun lideri Kral Mümin Doğan. Benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan Ağoğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 Koğuşu'nun lideri önderi iki gözüm, Yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan, benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan, T3B18 Koğuşu'na köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta Koğuşu'na selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, Namıder Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim, beni soracak olursanız şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan. Benim için öncelikle atam kralım babam Mümin Doğan, liderim Can abim Emrah Doğan, ağa abim Reis abim Emre Doğan,
Paçalı yoldaşım, gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümincan Doğan, can dostum Adem Kaya, kirvem yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Akta, Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş Emre Küreş, Hünkar Küreş, Altu Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli, dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir, kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur, Barış Doğan. Ben T4 A2 Doğanlar.

Koğuş'tan Big Boss Barış Doğan benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim başta Can Kirmen, Fafi, Salih, Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre, Buhan, Adil, Can hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan.

Sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyna dahiliz. Ben T4, A2, Doğanlar Koğuşundan Big Boss, Barış Doğan benim canım kanım kralım, babam Mümin Doğan, liderim Aslan abim Emrah Doğan, A abim reisim Emre Doğan, Faşalı Can abim Erkan Doğan, can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan, herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4, A2 Doğanlar Koğuş'tan Baran Kılıç benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir benim de değerli olan can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan, aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım Adem Kaya, Fafi Salih, Dursun Emircan, Yatağan, Adilcan, hep bildik Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın derleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Mümincan Doğan, T3 ve 6 koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Yamanlardan Nurullah Öncü. Aleyküm selam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçı, yani Salı dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş, bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Eskobar abim Fırat Gezgin, Konya Yüksek Güvenlik'te olan dayım Şehmus Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abim Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli Mahallesi'nden Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran. Aleyküm selam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıranların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akın Dal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli Kandıra F tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder, ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 koğuşundan Efe. Genel aleykümselam Efe kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar. Akabinde koğuşumuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Moral, Murat Altunda, Harun Güven ve aynı kurumda bulunduğum Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun Murat abi. Bu dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan "Hani benim gençliğim çalarsan sevinirim." Son olarak bu sözümü de tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim, ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 koğuşuna bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 koğuşuna bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştığı tüm değerli abilere, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen hep moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor, çok az kaldı. Sabrın sorun selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmesi.

0: Yani orduları vardır. Güneşin sözü var elbet. Bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim, şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet ol.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: T4 Aikido anlar koşulan Emre Ateş benim için çok değerli. Büyüm kral, dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam A, abim Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, abim Mümincan Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 Aikido anlar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Sadi Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan ve köylü baba derni Murat Akta, Yılmaz Akta, Şalil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, Kim Seslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, derlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Can'dan Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahveye fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, namı dar Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan. Seni tanıdım. Bana hem baba şefkatini tattırdın. Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın derleri başta, Teşbi Altı Koğuşu'ndaki Kim Seslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, gece yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Hıdır Akgün. Benim için değerli olan koğuşumuzun lideri kral babam Mümin Doğan, canım babam Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan, sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım başta abim Emre Doğan, Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve kral babamın değerlileri, lider abim Emre Doğan, gözü kara Façalı abim Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yolur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'e kadar birliği yaptım dostlarım. Başta Abdullah Talha Karayan, Kosovalı Fırat, gazeteci İbrahim Atmaca, Salih Yılmış, Murat Kaya, Can Kaya'ya, ben T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim, Derli Paşam, Muhammed Yalur ve Barış Doğan. Hacı Can'dan dayıma selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçir ama yedi ayaz asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığı dostlarım Kosovalı Fırat, Salih Yılmış, İstanbullu Murat Kaya, Muhammed Yalur ve kardeşimiz Can Kara'nın babası Hakan Kara, Menemen'de yatmakta olan değerli ve kıymetli Polat Güleş, İşman Alabay ve Kenan Beyazsaç abilerime selam eder, özgür günlerde görüşmek üzere. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur Yener. Yener Çevik'ten elbet hesaplaşırız şarkısı armağanım olsun. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. T3C17 yatmakta olan Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım değerli canlar. Başta Tolga Yalır olmak üzere Abdullah Talha Karayel. İstanbul'u Murat Kaya, Kosovalı Fırat, Muhammed Yalur, Aslan Can Kara ve aynı kurumda olan abim Adem Papan ve Berkant Zengin dostum Ali Sarı. Bir nolda olan değerli dayım Taşkın Eleftoz'a selam olsun. Allah var, gam yok. Azer Baba'dan gurbet hapishanesi armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat Murat abi, gecen güzel olsun. Sağ ol Fırat kardeşim hepimizin. Tolga Yalur, Abdullah Talha Karel, Ufuk Soylu, Doğu Kenan oğlu Muhammed Yalur, Tamer Kaşıkçı, Serhat Turgay, Can Kara, Salih Yılmış. Bu ismi geçen birbirinden kıymetli dostlara, kardeşlere Gazapizm'den Kaç İstersen şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Berhan Teğliman. Aleyküm selam Berhan kardeşim. Başta burada kader birliği yaptım dostlarım. Hüseyin Şimşek ve Dodo Arda Doğan olmak üzere. Gümüş Balalı, Emirhan Yitli, Dizden Osmancan Oğuz, Onurcan Pınar, Serhat Yalçın, Basmaneli, Belo, Oğulcan Ünal, İbrahim Yılmaz ve farklı kurumlarda olan dost ve abilerim başta dayım Emoç, Özdemir, Doktor Zeki Kaya, Furkan Çubukçu, Yavuz Selim Baydar, Ahmet Buskan, Fatih Özışık, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Efe Botan Kartal, bu değerlere selam olsun. Allah'a itaat eden zindanda da olsa saraydadır, Allah'a itaat etmeyen sarayda da olsa zindandadır. Berhan Teğliman. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşundan yatan Altu Yasin Gökgöz. Burada kader birliği yaptım koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, dostum Berhan Teğliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere abi kardeşlerim Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Osmancan Oğuz, Serhat Yalçın, Doğukan Ülgen, Onurcan Pınar, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit, Enes Yaşar ve Afyon'da olan abim Mehmet Gökgöz'e selam olsun. Şakran'da ve Kadın Kapalı'da olan dostlarıma da çokça selamlar olsun. Berhan Teğliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan diyor ki özgürlüğünüz için gökyüzü satın almanıza gerek yok, şerefinizi satmayın, yeter Allah'a emanet olun. Ben Menemen C6'da yatan Arda Doğan yani Dodo. Burada kader birliği yaptım canım kanım aslan dostum. Yol yemez Berhan Teğliman yani Zanlı ve Hüseyin Şimşek başta olmak üzere. Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gediz'den Osmancan Oz, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Serhat Yalçın, Onurcan Pınar, bu derlere çokça selam olsun. Farklı kurumlarda olan Doktor Zeki Kaya, Furkan Çubukçu, Yavuz Selim Baydar, Fatih Özışık, Enes İnan, Zeki Yiğit, Barış ve suçu ortaklarıma, Göztepe çocuklarına da selamlar olsun. İbrahim Yılmaz ve Berhan Teğliman'ın sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizleri sevmez ama iyi tanır. İsmini zikrettiğim canlar Azer Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan olsun sevgilerimle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatan Kuruçay'dan Onurcan Pınar. Aleykümselam Onurcan kardeşim. Burada ve farklı hapishanelerde kader birliği yaptım ve soframı, boltamı paylaştım abi kardeşlerim. Başta kamba olmasa da camba olan Namıder, Murat Eriş ve Berhan Teğliman yani Zanlı olmak üzere. Dodo, Arda Doğan, İbrahim Yılmaz, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit, Osmancan Oğuz, Yakup Demir, Yasin Gökgöz, Hacı Şirin, Furkan Karabulut, Seyhan Yalçın yani Basmaneli, Velo ve Şakran'da yatan Sergen Gürgür, Ertuğrul Gürgür, Atakan, Mert Kalender, Koreli abime selamlar olsun. Gece bir söz, gece karanlık diye kimse kendini yalnız sanmasın. Şerefli yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı Berhan Teğliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım canım kanım. Yol yemez aslan dostum Bayraklı'dan Berhan Teğliman, Dodo Arda Doğan ve Hüseyin Şimşek başta olmak üzere Onurcan Pınar, Gediz'den Osmancan Oz, Yasin Gökgöz, Serhat Yalçın, Diyarbakırlı İbrahim Yılmaz, Enes Yaşar, farklı kurumlarda bulunan candan öte kardeşlerim Berkay Yurdakul yani Karakol, Beko, Talha Arslan, Serhat Arca, Doğukan Daşık, Yusuf Kaymaz, Furkan Kaçar, Berk Odabaşı, Ünal Akyıldız, Sergen Yapıcı, bu derlere selamlarım. Bakire, Arda Doğan ve Berhan Teğliman, Emirhan Yiğit olarak geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Biz kişiliğimizden ödün vermemek için gençliğimizden yıllarımızı verdik. İstisnalar hariç tüm Gümüşbalı çocuklarına selamlar olsun.

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Akgün. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façal abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan, başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı İşim, Mert Tepe, İzzettin Karan, geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adil Can hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşundan kral amcamın derleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümincan Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Ali Sürget, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan, atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş, gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir yaratık varsa biat edelim, öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Adem Kaya, benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda olsun aslan babam, her daim bu evladın senin yanında, can abim idolüm Emre Doğan, canım kanım abim Cihan Kaya, benim değerlim olan aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan, değerli kardeşim Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan canlar Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Cihan Kaya, benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda aslan babam, benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan, emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emre, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın değerleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümin Can Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız, hepsini gördük, bizi hapiste zindanla korkutamazsınız, hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6'da yatan Doğukan Ülgün. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yamaz Berhan, Teliman yani Zanlı, Dodo, Arda Doğan başta olmak üzere dost abi kardeşlerim, Gümüşbalan'ın efsanesi Emirhan, Yiğit Onurcan, Pınar, Gedizli, Ose, Osmancan, Oğuz, İbrahim, Yılmaz, Furkan, Karabulut, Yasin, Gökgöz, Serhat, Yalçın yani Basmaneli, Velo, Berhan, Teliman yani Zanlı ve Dodo, Arda Doğan'ın sözüyle kapatmak istiyorum. Vefalı olan yaramıza, cesareti olan karşımıza, ismini zikrettiğim abi kardeşlerime Ahmet Kaya, kafama sıkar giderim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'da yatan Osmancan. Oğuz aleykümselam Osmancan kardeşim. Burada kader birliği yaptım, canım kanım koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yamaz Berhan, Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan başta olmak üzere dost abilerim Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Serhat Yalçın yani Basmaneli, Velo, Onurcan, Pınar, Furkan, Karabulut, Esas, Yaşar ve ayrıyeten kadın kapalı B6'da olan can eşim, can parçam, güneşim, nefesim, Ayda Cansu'ma da çok çok selam olsun. Kendi ellerimle yaktığım gençliğime kadar diyemem. Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan'a, Enver Yılmaz, Firali Mahkum şarkısı armağan olsun. Saygılar, sevgiler. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6'dan Serhat Yalçın yani Basman Ali, Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, Yol Yamaz Berhan, Teliman ve Dodo Arda Doğan başlı olmak üzere dost abi kardeşlerim Gümüşbalalı Emirhan Yiğit, Gediz'den Osmancan, Oğuz, Onurcan, Pınar, Yasin, Gökgöz, Doğukan, Ülgür, Ahmetli, İbrahim, Yılmaz, Olcan, Türedi ve farklı kurumlarda ve ayrı kurumda bulunan Taner, Subaşı, Ömer, Koçu, Candan, Sulova, Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar selam olsun. Beni tanıyanlara sözüm olsun. Ben bana yapılanı unutmam. İçiniz rahat olsun. Hece her demden kim biliyor şarkısı. Berhan Teliman yani Zanlı, Arda Doğan ve bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz Menemen C6'da yatan Yol Yemez Berhan Teliman yani Zanlı ve Dodo Arda Doğan, aleykümselam kardeşlerim. Gece son sözü bırakmak istiyoruz. Kimsenin gölgesi altında yaşamayız. Biz birilerine abi diyorsak korkudan değil saygımızdandır. Saygımızı bozarsak çok abi bozarız. Pembe sokakların prens abileri, ayrıca teknelerde yatan Kubi dayımıza da çok çok selamlar olsun. Sana da sevgiler selamlar Murat abi, Dodo Arda Doğan ve Yol Yemez Berhan Teliman yani Zanlı, sağ olun kardeşlerim, sizlere de sevgiler. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koşulan Kadir Yangın namı der Bozo Kadir, aleykümselam Kadir kardeşim. Öncelikle kader birliği yapmış olduğum dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Mehmet Güldiken, Çiko Gürkan, Şehmuz adı belli, Cesim Bağ, Şahin Kaygısız, Uğur Akbaş, Mert Aratlı, Süleyman Akan, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurt dayım. Ayrıca bir Noğlu'da bulunan yerim Yakup Arap, Fırat Gizgin, kadim dostum İbrahim Bayram, 3 Noğlu'da bulunan canım kanım İsmail Yangın, Oktay Yapışık, 4 Noğlu'da bulunan eniştem Umut Tür, dostum Deniz Tuşar, Menemen'de bulunan abim Kenan Beyaztaş'a da selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abim Yakup Kaya, dostum Murat Kaya, dayım Kadir Baytur, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo Kadir, Numan, Furkan Önal, Süleyman Akan, Şehmus adı belli, Hazar Soydoğan, Şahin Kaygısız, Mehmet Kurt, Sabrican, Sabri Demircan, Adem Şaban, Sezer Sayım, Çiko Gürkan, akabinde B13 koşuna yatan yeğenim Arif Taşdemir. Gözlerinden öpüyorum, bu değerlilere bin selam olsun, özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olanlardır. Bu sözde benden olsun, hayırlı akşamlar Yamanlardan koştu. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal, aleykümselam Numan kardeşim. Başta kader birliği yapmış oldum. Ümitcan Taşdemir, Fatih Korkmaz, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Uğur Akbaş, Süleyman.

0: Aman Akan, Çiko, Gürkan, Sezer, Sayım, Hakan Tekin ve tüm Ali çocuklarına selam olsun. Savaşan kaybedebilir, savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Ali'dan Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB 5 Koğuş'tan Şahin Kaygus Kaykuruz. Benim için derli olan Koğuş'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bas, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Sezer Sayım, Doğan Ersözbir ve TKA5'te yatmakta olan can dostum Kötü Onur'a selam eder. Menemen'de yatan vefakar dostlarım Kenan Beztaş, Şahit Büyüksu ve Ferhat Şimşek çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Ayrıca Bozo Kadir'imin de gözlerinden öperim dostum. Senin yüzünden herkes bana düşman olursa bu dert değil, zira bana dost olarak yalnız sen yetersin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B 5 Koğuş'tan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Buradan Menemen T tipi kapalı cezaevinde bulunan abim Tezcan Korkmaz başta olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Dostlarım Ümitcan Taşdemir, Namıder Koştu, Cesimba, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Numan Furkan Önal, Şehmuz adı belli, Şehmuz Kurt, Şahin Kaygurunuz, Sezer Sayın, Emre Göçer, Bozo Kadir, Hakan Tekin ve tüm Karşıyaka çocuklarına selam olsun. Yıkmayı geçin sarsamazsınız, bir de her Hece Herdem'den Çavken şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Allah'a emanet olun. Fatih Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB 5 Koğuş'tan Sezer Sayım. Aleykümselam Sezer kardeşim. Başta kader birliği yaptım dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo Cesimba, Numan Furkan Önal, Süleyman Akan, Çiko, Gürkan, Şehmus adı belli, Şahin Kaygurus, Yaşar Bürücüler, Emre Göçer, Erhan Biçer, Şehmus Kurt, Doğan Ersözbir, Mert Aratlı, ayrıca Üçnolu B 10 Koğuş'un yatan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergin Erkuş, Namıder Ayaz'a bir selam olsun. Gece güzel bir söz benden. Kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç etmeyin. Bu derlere Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB 5 Koğuş'tan Süleyman Akan. Aleykümselam Süleyman kardeşim. Benim için derli olan canlarım Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Çiko, Gürkan, Şehmuz Adıbeyli, Mafya Sedat Ulu, Numan Furkan Önal, Cesim Badoğan, Ersözbir, canımdan olan kardeşim Şehmuz Akan, Mehmet Batuhan Şengel, Koray Erikan, Ataberk Toksöz, Emre Göçer. Bu canlara bin selam olsun. Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selamlar olsun. Sülo Akan. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB 5 Koğuş'tan Uğur Akbaş. Aleykümselam Uğur kardeşim. Canlarım ve değerlerime hitaben başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir, Namıder Koştu, Cesimba, Akın Şimşek, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Şehmuz adı belli, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Fatih Korkmaz, Doman Furkan Önal, Emre Göçer, Hakan Tekin, 4 nolu A19 Koğuş'tan Şehmuz Akan, akabinde A18 Koğuş'una bulunan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur ve A18 Koğuş'una bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB 5 Koğuş'tan Çiko Gürkan. Aleykümselam Çikom. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Kadir Yangın, Namıder Bozo, Kadir Süleyman Akan, Şehmus adı belli, Hakan Tekin, Sedat Elgün, Mert Aratlı, Uğur Akbaş, Numan Furkan Önal, TKB 7 Koğuş'una bulunan abilerim başta olmak üzere Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Azat Başak kardeşim, Şahçıyan Kurt ve 7 Koğuş'una selam olsun. Bir nolda bulunan kadim dostum İbrahim Bayram ve Oktay Özdemir, ayrıca Menemen'de bulunan abi dost ve tüm kardeşlerime bin selam olsun. Bu derlere benden Hazar Yıldız'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben T3A19 koğuşundan Şahin Beklen. Kader birliği yaptım Efe Us başta olmak üzere. Mesut Acıoğlu, Erhan Aydın, Mert Işıklı, Cenk Güce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Saffet Özcan, Bilal Yavuzer, Engin, Orhan, Sedat Önder ve değerli büyüğümüz Adem Papak olmak üzere bizim gemimizi yakanlar, bize limandan hep el sallayanlar oldu. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Raşit Taşkın, iki gözüm Muhammed Yıldız ve sevgi saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Bintürk, Cenk Güce, Mert Işıklı, Süleyman Taşer, Efe Usa selam olsun. Eyüphan'dan bu şehirde insan kalmamış, bu derli kare armağan olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Yıldız, kıymetli kardeşim Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere sevgi ve saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Epe Uz, Süleyman Taşar, Esat Candan, Mert Işıklı, Cenk Güce, Şahin Bekle, Apo İnci, bin selam olsun sizleri seven sayan dostunuz Muhammed Yıldız. Ben T3'den Mert Işıklı, kader birliği yaptım abim Efe Uz, Vezir Işıklı, Yıldırım Boğa, Ömer Erke, Talipcan Balkanoğlu, Şahin Engin, Umut Aydın, yani Beşo abim, Şahin Beklen, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Harun Tarduş, Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok, can abilerime selamlar olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Cenk Yüce, değerli abilerim, dostlarım, başta Azat Başak, Kemal Acar, Boksör Mahmut, Serdar Özcan, Mahmut Tunç, Ekrem Birlik, Efe Uz, Apo Acar, Mert Işıklı, Şahin Bekten, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız ve kayda değer dostlara selam olsun. Gözümüzün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Ben T3'ten Gökhan Arda, yani Casper, kader birliği yaptım. Efe Uz başta olmak üzere Şahin Bekten, Hüseyin Gökalp, Cenk Yüce, Apo Acar, Serkan Erkarahan, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Uğur Keçeci, Süleyman Taşar, Selçuk Tüter, Hamza Ayboğa, Fırat Acı Buca. Ayrıca son olarak kadın kapalıda yatmakta olan Hüseyin Gök Alp'in kardeşimin değerlisi Petek Toyalan kardeşime de çokça selam ederim. Ben T3A19'dan Kuruçaylı Hüseyin Gökalp, başta kader birliği yaptım Efe Us olmak üzere Şahin Bekten, Mert Işıklı, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Cenk Yüce, Gökhan Arda, yani Casper, Apo Acar, Baran Ünal, Serkan Erkarahan, Selçuk Ser ve son olarak kadın kapalıda olan derdim Petek Toyalan'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Zinnetten meğerse şarkısı armağan olsun.

Ben T4 A2 Doğanlar koşulan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan Ağır Reis Emre Doğan. Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik Ferdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Amrah Doğan, Paçalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akla, Yılmaz Aktaş, Geceyi Aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bin bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4 A2 Doğanlar koşulan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın derleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözükara Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece İki gözüm Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Uslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Mesut Turan. Başta benim için...

0: Sultan Vural Üssün, Kralın Kirvesi Köylü Baba dergahından Murat Aktaş, Yılmaz Aktaş Köylü Baba dergahına selam olsun. Ben T4A2 Doğanlar Koğuş'tan Eskişehirli Baran Kılıç, Kadın Kapalı'da Yatan C9'daki Dilan Radyo Başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşuyor. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Biz T1'den Ağday, Taşkın, Eleftoz ve Keko, Fırat Öztaş, Selen Baştaş, Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Engin Durmaz, Remzi ve Cengiz Kıran, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubuklu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ürgü, Polat Güleş, Savaş Kaygısız, Azat Özışık, Mert Eko Kahraman, bizim için değerli olan bu canlara baki selamlar olsun. Salo dayımıza da kucak dolusu saygı ve selamlar. Biz T1'den Ağday, Taşkın, Eleftoz, başta Aslan Oğlum, Arman ve Umut Eleftoz, yeğenim Muhammed Koçit, Oktay Şaban, Mert Budin, Ahmetli Aslanı, Harun Tarduş, Davran Yüksel, Ayhan Eres, Haydarcan Karayiğit, Ferhat Turgay, Şahin Özçelik, Remzi Akgün, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Cengiz Han Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustayan, Hakan Fırat, Epik Bayram, Özdemir, Mustafa Aydın, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, bugün çalan tüm Kürşe şarkılar bu canlara armağan olsun. Biz T1'den Ağday, Taşkın, Eleftoz ve Yasin Akçay, başta benim için değerli olan Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Hüseyin Taşdelen, Yiğit Çankara'da, Pitbull, Mithat, Uğur, Savcı, Keko, Fırat, Öz Taşdelen, Bayram Özdemir, Naim Uludan, Mehmet Salman, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir, Oğuz, Barış Çiçek, Burak Kılıç, Menderes, Öztürk, Cavit Yalçın, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, bizim için değerli olan bu canlara Ozan Hamit'ten Roşu Ava şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Meremen B15'ten Kent ikili Kamil Çatalar. Aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve beylerim Fuat Yüce Yıldırım, Sütçü akabinde Selami Arman, Şenol Tarhan, Utku Yapıcı, Akın Apaydın, Taner Uzun, Mustafa Musaf Furkan, Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli, Osman Barış, Seyfan Bozbey, bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve Koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağday, Taşkın, Eleftoz, Engin Afşar, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Nayman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba, Şahçıyan Kurt, Cüneyt Çetin, Güneş Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli, bu kıymetli insanlara Menemen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli. Aleyküm selam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım kanım Buket Polat, bu değerlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin abim Azat Özışık ve bu değerlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15 koğuşundan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çateler, Selami Arman, Polat Denerli, Tolga Çalış, Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık, dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki yamrın ya azadi.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta. Aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, İki Gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gezgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Dilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er. Bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, Diğer kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani Efo, aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not: Sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan. 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Endek. Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun sizler de. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, Diğer kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tekirce 10 Bornovalılar Koğuş'tan Bornovalı Alican Coşkun. Aliço aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum can dostum Volkan Ural Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalılar Koğuşu'ndan T2C10'dan Bornovalı Volkan Ural. Aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun, Mehmet Göler akabinde Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Bornovalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuş'tan Baran Özçağlayan. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, can abim Mehmet Güler akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornovalılar Koğuşu'na ve abilerime Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeni Yusuf Keskin. Sağ olasın, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten Bu Canlılara Bizi Kırmaz şarkısı

Ben T4 A8 Koç'tan Cengiz Hanlı say sayım. Öncelikle canım kanım olan yakışıklı abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, Tatü Dayı, Emre Arslan, Uğur Günay, Doğukan Erdoğan, Mehmet Bedri Doğan, Metin Küçük Kartay, Anıl Gürkan, Eren Köse, Azat Delikanlı, Önder Eren Sayın, Feyyaz Besket, İbrahim Akbaş, Oktay Harman. Aynı kurumda bulundum abim Suat Konuk, Osman Elçi, kardeşlerim Doğukan da, Kalo Onur, Çelikkaya, Akgün, İlkay, Demir, Sinan, Yoldaş ve Alman. Okan'a selam olsun. Ferhat Aslan abim der ki açıkçası kimse hayal ettiği gibi bir hayat yaşamıyor. O yüzden kendini çok da harap etme. Yolun sonu belli, herkes ölüyor. Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Sayın Sayım. Burada canım kanım ailem olan başta Doğukan da, Bedri, Mehmet Doğan, Burak Çan, Çakmak Ömer, Çakıcı, Zeyit Çakıcı, Yiğit Kaya, Enis Kaya, Merdo Yılmaz, Mert Altekin, Halil Coşkun, İzzet Karakaya, Berkay Malak, Vedat Şah, Yiğit Poyraz, Ali Alişan, Hüseyin Acar, Şehmus Acar, Emircan Kaya, Onur Çelik, abim Osman Elçi, Sincan ve F tipinde abim Yusuf Kaya'ya selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki hayat karşınıza her an yeni işaretler çıkarır. Gördükleriniz sizi büyütürken görmedikleriniz sonunuzu hazırlar.

Aleyküm Murat abi, ben Take It Jeon Koğuşun, Bornova Koğuşu'ndan Şerifcan Avcı. Aleyküm selam Şeref kardeşim. Koğuşumuzun derdi insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural. İşin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC Bornovalılar Koğuş'tan Yunus Akça Koca. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, bizi aldatan bizden değildir. Hece Herdem'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Muhammed Yıldırım. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan Çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Umutcan Akbaba. Aleyküm selam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar'a Mapus Fransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Mehmet Topçu. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur, Derya Bedavacı annem tüm hapishane armağan olsun. Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Menemen B17'den Furkan Çubukçu. Aleyküm selam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım, tüm koğuşa selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır, Yiğitcan, Akgün, Hıdır, Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo, İlba, Utku Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin, Kurkutan,
Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğan, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Güner yakın. Özgür Güner'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen A24 Koç'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok. 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar. Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıdan mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla, çıtalarla, sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, voltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar.

Hatta ben ikinoğlu A12 koğuştan Kadir Törnağımı der. Timsali aleyküm selam Kadir kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belgeyanı Cadde Mahmut Ece yani Kıyıcı Tolga Cem Ayna Ünal Ak Yıldız Serdar Durmuş. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın, düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Sizleri seven sayan dostunuz Kadir Törnağımı der Timsali. Murat abi ben ikinoğlu A12 koşturan Kadir Tör namı der Timsah benim için değerli olan abi ve dostlarım Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Cadde Mahmut Ece yani Kıyıcı Tolga Cem Ayna Ünal Ak Yıldız Serdar Durmuş Cevdet Barışan Tolga Reste Nurullah Akın Yusuf Ezirkan Enes Gültekin her şey bittiği zaman biz düşmanlarımızın değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlarız. Bu ismini saydığım abi dostlara benden bin selam olsun sizleri seven sayan Kadir Tör namı der Timsah. Murat abi ben ikinoğlu A12 koşulan Kadir Tör namı der. Timsah farklı kurumlarda yatmakta olan başta abim Beşir Acar olmak üzere. Can kardeşim Baran Değirmenci yani küçük Timsah aslan dostum Fırat Korkmaz. Can dostum Kadir Tosun Gafo Ahmet Bağcı. Fatih Özçakır Muharrem Erciyaz Azat Başba Ercan Sadık Emre Bakaş Vahap Aksoy. Sizleri seven sayın Kadir Tör namı der Timsah. Selamünaleyküm Murat abi ben T2 A12 Krallar Koğuşu'ndan Menemen Asarlıklı Ünal Ak Yıldız aleyküm selam Ünal kardeşim. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım ve de abilerim başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Adem Kaya, Erkan Erdem, Hakan Öznur, Emirhan Yiğit, Murat Yolluk, Berkan Odabaşı, Özgür Yolluk, Serkan Yapıcı, Serhat Arıçam, Ahmet Can Öztürk, Cem Altunbay. Tüm Menemen Asarlık çocuklarına selamlarım Bakide. Ve can dostum Hüseyin Belge'de ve Kadir Namala'da bu şarkım armağan olsun Sinan Kartal'dan kafama takmayı bıraktım. Selamünaleyküm Murat abi ben T2 A12 Krallar Koğuşu'ndan Menemen Asarlıklı Ünal Ak Yıldız dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya can dostum Hüseyin Belge yani Cadde Menemenli Mahmut Ece Kadir Tör yani Timsah Tolga Cam Ayna Fatih Tomurcuk kıymetli abilerim Serdar Durmuş Cevdet Barışcan Yusuf Ezirkan Nurullah Akın Tolga Resne tüm dostlara selam olsun ve bu Hüseyin Belge ve Doğan Kurt'a şarkım armağan olsun Yıldız Silbe'den kafam hafif dumanlı. Selamünaleyküm Murat abi ben T2 A12 koşulan Doğan Kurt namı der Nici aleyküm selam Doğan kardeşim. Can dostlarım Hüseyin Belge namı der Cadde Ünal Ak Yıldız Menemenli Mahmut Ecek

dostluk ebedidir, unutulmaz. Bu arada ailemin kralı Engin Avşar ve de Gencay Üstün'de bir parça armağan olsun. Ünal Akyıldız ve de Hüseyin Belge'ye de armağan olsun. Ahmet Kaya'da Dostum Dostum Güzel Dostum şarkısı armağan olsun.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşuna yatmakta bulunan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Kuruç Ali, Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çamdibili Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çamdibili Emrah Gürbüz, Murtakeli Ethem Karatepe, Ethem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz, bu canlara selamlarım. Bakidir Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki, gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini sayamadım tüm dostlara selamlarım. Bakidir özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki, bizi bir dostlarımız bilsin dostluğumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu A4 koğuştan Yeşilyurtlu Çağatay Güçtekin. Aleykümselam Çağatay kardeşim. Başta kardeşim olan Efe Güçtekin, Murat Atsız, Hüseyin Mızrak, Kasım Demirci, Serdar Kaya, Murat Kanlı, Cem Güler, Şahin Kaya, Birol Çiçek, Deniz Karaba, Göksel Elçioğlu, Umut Emre Avcı, Emre Can Çakar, Erkan Bayışın, Mehmet Katrancı ve aynı koğuşta kader birliği yaptım. Mazlum Şengül, Ömer Faruk Çam, Ali Ataköy, Murtaken'in Yıldızı, Ali Koyuncu, Mehmet Sert ve Tenekeli'den bir can kalın damara. Ben 4 nolu A4 koğuşundan Yeşilyurtlu Çağatay Güçtekin, Yeniçamlık'tan rahmetli Örsan, Kırp Kuruçaylı, Ali Ateş, Murat Uras, Can Çeliktaş, Hasan Gaşta, Uğurcan Bebek, Mehmetcan Öztürk, Tuna Dinç, Yamanlardan Ümit Şahin, Emircan Yolu, Burak Yolu, Cihan Çelik, Eski Çamlık'tan Öcü, Özgür Otken, Akın Gümüş, Hasan Burak Oğul, bu canlara bin selam olsun. Ben Yeşilyurtlu Çağatay Güçtekin, herkes bir bedel ödemiş sanki biz veresiye yazdırdık.
1: Sen de bana ait birkaç...

Tekrardan selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Evet, kaldığımız yerden devam. T3B18 canım kocam Burak Demirer radyo başına. Aşkım çok heyecanlıyım. Yarın Allah nasip ederse sabah birlikteyiz. Seni çok seviyorum kocacığım. Hep yanındayım. Bol bol sarılacağım sana. Seni çok özledim adamım. T3B18 Çamdibi'nin efsanesi Burak Demirel. Özgür günler yakında. Her zaman yanındayız. Burak Demirel ve köylü Murat Akta abimize selam olsun. Sizlere Allah'a emanet ederiz. Unutmayın, kardeşleriniz bir telefon kadar sizlere yakın. Bekir Ünal. Mehmet Fatih Özışık, yüzümü güldürmek için verdiğin emek, sana sırtımı yasladığımda hissettiğim güven. Bazen alttan alışın, bazen bir bakışın bile tüm dünyamı güzelleştirir. İyi ki hayatımdasın Ahmet Kaya, yaşamadın sen, sana gelsin. Mehmet Fatih Özışık, Allah seni önce ailene, sonra bana, sonra yine bana ve yine bana bağışlasın çokça. Amin. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam Ferhat'ım. T1B14 koğuşunda yatmakta olan abim Sedat Elmas'a selamlar olsun demiş Ferhat kardeşim. Sağ olasın Ferhat'ım, sana da selamlar. Vizyon 4 koğuştan Hatice Buse Yılmaz ve Hülya Bayraklı. Koğuşumuza misafir olarak bulunan Mehtap Gezen bizim için çok değerli ve kıymetlisin. Özgürlüğünden tüm güzellikler hep seninle olsun. Yolun aydınlık olsun. Yanında bulunan dostlarımız Gamze Çakar, Bilge Özgören, Esen Çalışkan, Senem Çetinkaya, Ezel Özer, Funda Kıyı Güler, Demir Kıran, Hanife Gülce, Gün, Nehir Otoker ve Gamze Acar için azar birbirinden bitti mafuz çalarsan seviniriz. Sana da selam olsun Murat abim. Aleyküm selam kardeşlerim. C14. Sizlere de selamlar kardeşlerim. Vizyon 4 koğuştan Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Benim derlim Cengiz Özdemir ve Güler Taşer'in derlisi Doğukan Taşer'e selam olsun. Dostlarımız Gamze Çakar, Bilgin Özgören, Mehtap Gezen, Esen Çalışkan, Senem Çetinkaya, Ezel Özalp, Hanife Gülce, Gün, Nehir Otoker ve C8'de bulunan kadim dostum Yağmur Türkeli'ye selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyoruz. Yalanı doğru gibi söyleyip hayatı yalan olan insanlar var Murat abi. Sinan Kartal'dan nasibim değilmiş, çalarsan sevinirim. Ömer'im, Ömer Dayanak, sana da sevgiler selamlar olsun kardeşim benim. Kazasız belasız hayırlı huzurlu akşamın olsun Ömer Dayanak kardeşim. Seviyorum seni Ömer'im. Kazasız belasız inşallah. Abican, ben Şakran Kadın Kapalı B11'den Buse Işık. Buradaki canlarım Yağmur, Şahin, İleyda, Canlı, Gülay, Küçük, Bahar, Dündar ve Seren, Can Polat'a bu gece... Şöyle diyeyim, bu gece çalan bütün şarkılar armağan ediyorum. İyi yayınlar Abican, sağ olun kardeşlerim. Sağ ol abim benim. Abican, ben B11'den Buse Işık, T1, C17, Muhammed Sayın ve Eray Deniz Oyman radyo başına. Bu dört duvar arasında bana huzur veren, dayanılabilir kılan sadece siz varsınız. Derlim ve kardeşim, sizi seviyorum. Bu arada Eray'ım, sana bugün de faks çıkardık. İkinci sürpriz yolda sevgilime de bir söz bırakmak istiyorum. Hayatımda bir eksiklik vardı, tamamlanamıyordu ve sonra sen geldin. Murat abim, sen de iyi ki varsın. Sen olmazsan aşkla yaşayamayacağız burada. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol kardeşlerim. Bu arada selamlar vardı. Eylül Özgülyay, Kadın Kapalı'dan Eylül kız kardeşim. Baban Serhat'ın sana çok çok çok çok selamları vardı. Seni çok sevdiğini söylememi rica etti Serhat kardeşim. Serhat Özgülyay.

Gülay. Dün de mesaj göndermişti. Bu saate kadar Serhat'ım, bu saate kadar gelen bir mesaj olmadı. Dün mesaj okumuştuk. Gece 1'i çeyrek geçeye kadar diğer cezaevindeki kardeşlerim zaten duyuyordu. Dün maalesef Şakran'da yayınımız yokmuş. Tabii kimse arayıp da söylemedi. Bugün sağ olsun kardeşimiz söyledi. Resul Kartal kardeşim sağ olsun abi dedi. Yayın yokmuş. Keşke dün arayan olsaydı kardeşlerimizden. En azından bizi uyarmış olsaydınız. Abi yayın yok, sesin yok, şarkı yok. Maalesef kimse 35 saniye 40 saniyesini ayırmayınca biz de var biliyorduk. Bugün sağ olsun kardeşimiz ziyaretten çıkmış. Ozi kardeşim Ozan Ahmet Kartal sağ olsun söylemiş. Sizden ricamdır. Olur da böyle saat 6, 5, 10, 15 geçe, çeyrek geçe sesimizi duymadıysanız, Lider FM Jingle'ını duymadıysanız bir telefon aç. Murat abiye söylerseniz ben Murat kardeşimize yayın yok burada derseniz. Çünkü orada ne olup bitiyor bilmiyoruz. Elektrikler gittiği zaman cihazlar kendini kilitliyor. Böyle bir şey var. Sizden ricamdır ya. Bir 35 saniye 40 saniyede bana en azından haber gönderirseniz bizim de mahcubiyetimiz olmaz. Çünkü stres oluyor bende. Niye? İşimi hakkıyla gereğince yapamadığımı düşünüyorum. Dün o kadar mesaj okuduk. Ama maalesef kardeşlerimiz duymayınca bugün harbiden de çok stres oldum. Stresle geldim buraya. Çünkü elimden gelen bir şey yok. Biz var biliyoruz ama maalesef yok. O yüzden Şakran'daki kardeşlerim, diğer cezaevlerinde zaten vardı. Mesela Menemen'de olmadığı zaman sağ olsun Zeki Kaya doktor hemen telefon açtırıyor. Murat abiye söyleyeyim bak yayın yok diye. Sağ olsun orada o kardeşimiz var. İsmini unuttum kardeşlerim var. Sağ olsunlar. O yüzden Şakran'daki kardeşlerim, gerek kadın kapalı olsun gerek de normal dinleyen kardeşlerim. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızda bizim haberimiz olmuyor. Burada her şey normal görünüyor. Sizden bir ricamdır. Yani 35 saniyenizi de harcarsanız bize bir haber gönderseniz en azından dediğim gibi tedbir almış oluruz. Sonrasında Engin Avşar. Engin'im, dayeden anamdan selamını aldım. Görüşteymiş. Allah razı olsun. Ben de seni öpüyorum. Sana Engin'im. Koğuşundaki tüm kardeşlerime, abilerime de sevgiler, selamlar. Engin Avşar kardeşim sağ olasın, ben de seni seviyorum. Annem aradı, selam göndermişsin, Allah razı olsun sağ olasın. Biraz konuştuk anneyle, doğum günüm varmış herhalde bu hafta. Cuma günüymüş, şimdi onu da söyleyeceğim Allah nasip ederse. Sonrasında Bilal Yavuzer, Bilal'im selamını aldım. Tahsin Hep Bektaşoğlu, Tahsin'im senin de selamını aldım Serhat'tan. Aleyküm selam sizlere de, koğuşlarınızdaki abi kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Bir kez daha Eylül kız kardeşim, Eylül Özgül Yay. Baban seni çok çok seviyor. Onu söylerken bile ses tonunun değiştiğini hissedebiliyor insan. Bilgin olsun kardeşim benim. Bu arada Nevat Başak kardeşimin de tüm dostlarına, arkadaşlarına, kardeşlerine çok çok selamları vardı. Ayrıca Mert Fazlıoğlu kardeşim. Doğum gününmüş. Nevat Başak kardeşim doğum gününü kutluyordu. Bilgin olsun. Selamı da vardı. Üstümüzde kalmasın Nevat Başak kardeşimizin. Şimdi kendi adıma da hemen küçücük bir şey paylaşayım. Dün süreç içerisinde birkaç kez paylaştım ama maalesef duymadığınız için bir kez daha paylaşayım. Allah nasip kısmet ederse Perşembe günü yola çıkacağım. Perşembe günü saat 10'a kadar yayın yapacağım. Bilhassa 3969 üzerinden dışarıya mesaj attırıp bize ulaştıran kardeşlerim, ablalarım. Sizden ricamdır saat 10'a kadar 7'de başlayacağım. 10'a kadar sadece kişisel, bireysel mesajlarınızı paylaşacağım. Cuma günü oğlumun yemin töreni var. Allah nasip ederse askerdeki oğlumun yemin törenine gideceğim. Cumartesi geri döneceğim. Cumartesi akşamı eğer ölüm olmazsa, kaza bela olmazsa cumartesi işimin başındayım. Cuma akşamı sevgili kardeşimiz sağ olsun yeğeninin düğünü olmasına rağmen abi geleyim yerine yayın yapayım dedi. Boş geçmesin. Bilginiz olsun cuma günü sevgili bir kardeşimiz gelecek. O da tahminen 9.30 gibi gelecek ama o süreçte kayıt mesajlarını paylaşacak. Ta ki düğünden gelinceye kadar saat 10'a kadar herhalde mikrofon başında olur. Saat 10'dan sonra da 12'ye kadar sadece ve kişisel bireysel mesajlarınızı paylaşacak. Koğuş mesajlarını paylaşmayacak çünkü kardeşimizin aracı yok. 12 otobüsüyle evine gitmek zorunda. Çoluğunu çocuğunu düğünde bırakacak, buraya gelecek. Burada sizin şahsi kişisel mesajlarınızı gerek 3969 gerekse WhatsApp üzerinden sadece kişisel mesajlarınızı paylaşacak. Abi kardeşlerim bir iki kez daha
anons edeceğim. Sizlere aciz etmeden perşembe akşamı saat 10'a kadar buradayım. Çünkü 11.30 otobüsüyle yola çıkacağım. Sabah Allah nasip ederse orada olacağım. Akşam tekrar geri dönüp cumartesi sabahı İzmir'de olacağım. Cumartesi akşamı kaldığım yerden devam edecek. Bilginiz olsun kardeşlerim, abilerim, duyanlar, duymayanlara tek ricam. 3969 üzerinden mesaj gönderecek olan kardeşlerim, perşembe günü sizden ricamdır. Yazık gün olmasın ki ondan sonra yayın olmayacak. Saat 10'da çıkmam lazım ki otobüse yetişeyim. 11.30 otobüsüyle yola çıkacağım. Haberiniz olsun. Şakran kadın kapalı olan Damla Yesmesler, ben Allan Yağmur bir tanem. Görüşümüz çok güzel geçti, seni orada bırakıp dönmek ne zormuş be kızım. Rabbim tez zamanda bizi kavuştursun. Bir tanem canımın canı Damlan. Şakran T1'de olan Çınar Yesmesler, ben Ablan Yağmur güzel yenim. Bu perşembe ziyaretine geleceğiz, beni yazdırmayı unutma sakın. Sadece adım ve soyadım yetiyor. Çınar sen kendini moralini güzel tut, seni en yakın zamanda alacağız oradan bir tanem paşam. Şakran T1'de olan Şenol Yesmesler, ben yeğenin Yağmur amcam, sen de sıkma canını, seni de alacağız oradan en kısa zamanda. Dışarıdakiler hepimiz iyiyiz, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar, ben bir Nolu'dan Osman Karakalpak. Aleyküm selam Osman kardeşim, buradan abi dostlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet, Fatih Özışık, Fırat Özışık, Özışık ailesi, Kurtuluş Şakarlı, Özcan, Ozan yazar kardeşler. Berkay Özel, İlhan İştah, Parlak Engin, Yılmaz, Güney Sak, Çiko, Gürkan, İbrahim Taşan, Enes, Efe, Gökhan, Tonk ve Cengiz Çankaya bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nolu eski İzmirli, Özcan yazar. Aleyküm selam Özcan kardeşim. Başta abim Ozan yazar kardeşlerim, Berkay Özel, Diyar Bininci, Velat Çelik, Kurtuluş Şakarlı, Osman Karakalpak, Emirhan Polat, Fırat Korkmaz, Utku Yapıcı, Selçuk Arıcı, Barış Alabay, Servet Keskin, bu ismini saydıklarıma selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan değerlim Beyza Özkan radyo başına. Güzel gözlüm, seni seviyorum. Sevgilerimle eski İzmirli Özcan yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nol'dan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Başta abilerim eski İzmirli Özcan yazar, Ozan yazar, Osman Karakalpak kardeşlerim, Diyar Bininci, Selçuk Aracı, Eray Yıldırım, Utku Yapıcı, Güney Yılmaz, Amrah Baysan, Fatih Bozkurt'a selam ederim. Kadın Kapalı'da değerlim Rümeysa Kanık ve Özcan yazar abimin değerlisi Beyza Özkan'a sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Talar Adu'dan Yıllar Utansın şarkısı armağan olsun. Ben Bayraklılı Berkay Özel. Kurtuluşum, koca adam, sen de mükemmel bir adamsın öyle. Bu anneler günü buruktu biraz işim, benim için zor geçer demiştim ama dün güllerim geldi, nasıl güzeller, nasıl güzel kokuyorlar. En güzel anneler günüydü benim için. İleride çocuklarımız şunu desin istiyorum. Ben aşkın gerçek olduğuna inandım çünkü annemle babamı birbirine bakarlarken gördüm. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. İyi ki sen koca adam, iyi ki Gökçe Çiçek Çakarlı. Koca adam, dünyaları da serseler önüme değişir miyim senin o kara kaşının kara gözüne? Oturdum seni deliler gibi özlüyorum, haberin olsun, seni çok ama çok seviyorum Gökçe Çiçek Çakarlı. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Sevdiğim, sana aşık olmak bu dünyada en güzel ikinci şey, biliyor musun? Çünkü birincisi zaten seni bulmaktı canımın içi. Çok az kaldı sana kavuşmaya, seni çok seviyorum. Sana Azer Bülbül'den ille de sen şarkısını armağan ediyorum. Çünkü ille de sen. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan dayım Harun Aydemir radyo başına. Dayım, sırdaşım, canım, kanım, sen bu hayatta benim en değerlimsin. Bunu hiçbir zaman unutma. Birlikte yeniden özgür günlerimize dayıcım, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, canımın içi, gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım. Gücüm evladımdan, gülüşünden toplayan bir annem. Kırdığın yerden güçlenip evladına siper olan bir annem. Yüreğim yorulsa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum. Benim yorgunluğum sessizdir. Gücüm ise evladıma olan sevgimden gelir. Onu bir gülüşe kurban olurum. İyi ki kıymetlime. Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Bu arada T1C8'deki kardeşlerim, Veysel Şimşek, sonrasında Doğukan Bulut, bir de Devran Karan. Devran, mesajlarınızda bir eksiklik mi var, yanlışlık mı var bilmiyorum. Kız kardeşim, bugün dedim yeni mesajları at ama Allah nasip ederse tahmin ediyorum Devran ya da Veysel, hanginiz duyuyorsanız T1C8'deki kardeşlerim.
Allah nasip ederse pazartesi günü. Bu hafta böyle idare edin var olan kayıt mesajlarınızı. Telafisiyle beraber pazartesi yeni bu kız kardeşimin gönderdiği mesajları kayıt yapacağım. Diğerlerini sileceğim. Bu yeni gelen 7 tane mesajınızı hepsini bir bütün bir şekilde bir araya getireceğim. Bir arada dinleteceğim. Sonrasında birkaç kardeşimin daha vardı. Onda inşallah mesajlara sıra gelsin. O kardeşlerimin de söyleyeceğim. Eksikler, değişenler varmış. Ama bu hafta gitmiyorum. Nasipse pazartesi günü gideceğim. Çünkü bu hafta dediğim gibi oğlumun yemin töreni var. O yüzden perşembe günü yola çıkacağım. Hazırlıklar var. Bu konuda biliyorum ki anlayışınızı hissedebiliyorum. Pazartesine kadar sabredin. İnşallah telafisiyle beraber Allah nasip ederse halledeceğim. T1C8'deki sevgili kardeşlerim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Kadın Kapalı'da olan güzeller güzeli Beyza Özkan yanımda değil belki ama aklımdasın. Kalbimde, şükrümde, sabrımda, avuç işlerimde duamdasın. Güzel kızım benim, uzağımdasın ama her gece kalbimde uyuyorsun. Allah'a emanet ol canımın canı, seni çok seviyorum. Gecemin yıldızı ay parçam Beyza Özkan, çıkıp gelsen de beraber yıldızları saysak bitince gitsen. Gülüşündedir benim bütün umutlarım, gözümün nuru. Allah var, gam yok, Allah'a emanet ol güzel kızım, iyi geceler. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3C6'dan tahliye olan Cabir Samet Fındık. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Hogir Oktay ve Ergül. Gülfidan akabinde koğuşun derleri Güvençay Abbas Geyik yani G47 İlker Ulaş Namı der Dipo. Emre Alkar Beygir, Emre Barış Kazan, Muhammed Sağlık, Adnan Akbayırlı, Eray Çakır'a selam olsun. Umudunuzu kaybetmeyin. Allah büyük, Allah'a emanetsiniz. Darısı sizlerin başına. Ben Hami Fındık, T3C6'da yatan öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Hogir Oktay ve Ergül Gülfidan akabinde koğuşun derdileri Güvençay Abbas Geyik yani G47 İlker Ulaş Namı der Dipo. Emre Alkar, Beygir Emre, Barış Kazan, Eray Çakır, İsmail Baylan, Tayfun Akar, Mustafa Yılmaz'a Bayraklı Çaymale'den selam yolluyoruz. Hami Fındık, Cabir Samet Fındık. Hera'dan selamlar. Geleni beklemek zordur. Bunu yaşadım. Hastane işleri geç bitti. Yine de yola çıktım. Bu sefer hastane içinde araç bozulmuş, yolu kapatmış. Oradan da zaman gidince gelsem de görüş biterdi. Bugün az daha telefonla dolandırılıyordum. Allah korudu. Çok şükür. Oğlanın sonuçları iyi. Allah'a emanet ol. Bu cephe tipinde kalan canım babam, iyi ki benim babamsın, seni çok seviyorum. Babanın sözü herkes kendine yakışanını yapar. Allah'ın izniyle en kısa zamanda yanımızda olacaksın kızın Arya. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T114'ten Celal Eken yani Celomen, başta Fırat Özışık olmak üzere Özışık ailesi, Engin Afşar ve Afşar ailesine bin selam eder. Dostlarım Fırat Coşkun, Ogün Özdemir, Çamdibili, Sarı Oğuz, Yılmaz, Güney Sak, Mahmut Tütüncü, Mert Eko, Kahraman, Ali ve Özcan Arap Aslan, İbrahim Taşıyan, Uğur Çakır, Tayfun Yüksel, 6'da bulunan dayıların dayısı İshak Azar Dayıma, zindanlar bize Hazreti Yusuf'tan mirastır. Başı zindan sonra hükümdarlıktır. Ben T114'ten Cellomen. Ben T1A14'ten Celal Eken yani Celomen. Başta Fırat Özışık olmak üzere Özışık ailesi, Engin Afşar ve Afşar ailesine bin selam eder. Dostlarım Fırat Coşkun, Ogün Özdemir, Çamdevili, Sarı Oğuz, Yılmaz, Güney Sak, Mahmut Tütüncü, Mert Eko, Kahraman, Ali Özcan, Arap Aslan, İbrahim Taşan, Uğur Çakır, Tayfun Yüksel, A6'da bulunan dayıların dayısı İshak Azar Dayıma. Zindanlar bize Hazreti Yusuf'tan mirastır. Başı zindan sonu hükümdarlıktır. Ben T1A14'ten Celomen. Ben T114'ten Celal Eken yani Celomen, başta Fırat Özışık olmak üzere Özışık ailesi, Engin Afşar ve Afşar ailesine bin selam eder. Dostlarım Fırat Coşkun, Ogün Özdemir, Çamdebili, Sarı Oğuz, Yılmaz, Güney Sak, Mahmut Tütüncü, Mert Eko, Kahraman, Ali ve Özcan, Arap Aslan, İbrahim Taşan, Uğur Çakır, Tayfun Yüksel, 6'da bulunan dayıların dayısı İshak Azar Dayıma, zindanlar bize Hazreti Yusuf'tan mirastır. Başı zindan sonu hükümdarlık. Ben T1A14'ten Celomen. Celomen kardeşim, diğer mesajlarını da inşallah süreç içerisinde paylaşacağım kardeşim benim. Ben 3 doğulu B9'dan Berşan Polat, selam olsun Murat abi sana. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Senin aracınla farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta Orhan Polat, Ziya Polat, Velat Arslan, Baran Aslan, Halit Akbaba, Candan Öte kardeşim, Koray Kahramanlı, Umut Tançınar, Büyük Hasan Güneş ve aynı koğuşta olduğum kıymetli abilerim Zeki Okan ve Şeytan Serdal Aykurt. Bu değerli insanlara bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı bu değerlere armağan ediyorum.
Murat abi ben Şakran Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Zeki Okan ve Ceyhun Öcal başta olmak üzere değerli

abim Namıdar, Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım kardeşlerim olan Eren Araz, Mami Yılmaz, Emre Can Altun, Şahin Tekin, Barış Aktaş, Kaan Özdemir, Murat Duman, Muhammed Şekerci, Emre Yunus Çay, Balıkçı Özgün, Emirhan Timur, Hasan Bostan, bu derdi isimlere bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuşlar uçmayı, balıklar yüzmeyi unutsa da biz bize yapılanı unutmayız. Dünya yüktür, Allah büyüktür. Şakran T3B9'da kalan ömrüm sevdiğim Berşan Polat'a bin selam olsun. Üstümdeki binlerce yük arasından sadece senin yokluğun ağır gelir. Yalnızlığa karşı verdiğim en büyük savaş sensin sevdiğim. Ben seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. T2B16 koğuşundan Samet 40 dişçi oğlu. Aleykümselam Samet kardeşim. Namı der Cio. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abim ve dayım namı der Zalim Firo. Fırat Padak, Yaşar Akköse, Aslan gibi dost bildiklerim. Dibek başından Uğur'da namı der Leon. Yeni Çamlık'tan Emre Da Koçak. Yekta Çakar, Veysel Tunç, Aslan dayılarım Uzeyir, Çorum, Aslan Keser ve tüm T2'de yatan. Not olarak dalından düşen yaprak rüzgarın oyuncağı olur. Ahmet Kaya'dan Dardayım şarkısı benden bu canlara armağan olsun. Murat abim mesajım Şakran T2B16 koş ne atan sevgilim Samet 40 dişçi oğluna. Samet'im Özgür Kaplan'dan bu sevda bitmez benden sana gelsin aslanım seni seviyorum Allah'ıma emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17 koğuştan Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta can bağım olan Fikret Dost ve ailem Onursuz Agit Ürey, Mehmet İnan ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk, Cebrail Aslan tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz karanlık sokakların hükümdarlarıyız. Geceniz güzel olsun. Murat abi ben T4-17'den Batuhan Çinli kendi elleriyle pişirip kendi elleriyle yediren can kardeşim. Candan öte kardeşim Fikret Dost kardeşlerim abilerim Agit Ürey, Onur Süs, Doğan Güçer, Emre Kahraman. Başımı çevirdiğinde her daim yanımda olan abi kardeşlerime selam olsun. Biz rengarenk hayatın renkli çocukları değil karanlık gecenin kadar mahkumlarıyız. Selamünaleyküm Murat abi. T4A17'den Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptığım arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Göçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkan Bulut Diyar, Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözleriyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost Fikret Dost. Dostlarım Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan yani Akrep, Agit canlarım, Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, Gece Bir Söz, Fikret Dost'un sözüyle son vermek isterim. Siz bir gül koyarsınız noktayı biz atarız. Hicam Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Ben T4A17 koşulan Fikret Dost. Başta can bağım olan Batuhan Çinli akabinde kader birliği yaptım. Abi kardeş dostlarım Amit Ürey, Onur Süs, Mehmet İnan, Mavi Mir, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Mustafa Karabıyık, Umut Tüfekçi, Emre Kahraman, farklı koğuşta yatan dostlarımız Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Cezrail Aslan, Mert Kaleli, Berkan Bulut ve diğer tüm dostlara selam olsun. Geceye bir söz cesurun bakışı korkan kılıcından keskinleri. Sana baktığımda sadece oğlumu değil, içimde büyüyen en güzel umudu görüyorum. Ben seni büyüttüğümü sanırken aslında sen bana sabrı, sevgiyi ve gerçek gücü öğrettin. Hayatımın en doğru kararı seni sevmeye başladım o ilk andı. Dünya seni anlamasa da ben seni her halinle anlayan limanın olacağım oğlum. Şakran T3D2 Yavuz Kırçiçek radyo başına. Canımın içi kurban oldum. Sana güzel haberler vereyim. Bugün kan vermek için hastaneye geldim. Bebeğimize baktılar gayet iyi. Bir sıkıntımız yok. 2 kilonun üzerine çıkmış maşallah. Doktor bir hafta önden gidiyor gelişimi dedi. Aklım burada kalmasın. Biz çok iyiyiz. Sen iyiydin. Biz daha iyi olacağız. Şöyle diyelim. Sen iyisen. Biz daha iyi olacağız. Aslan babamızdan güç alacağız. Şakran T3D2 Yavuz Kırçiçek. Cuma günü yanında olacağım bir tanem. Yine bir görüşten sensiz sıkacağım. O kadar çok isterdim ki görüşüne değil tahliye haberin ile bir daha oraya dönmemek üzere seni alacak olmayı.
Sabrediyorum, sağlığına şükrediyorum. Rabbim seni bana en güzel şekilde kavuştursun. Sabretmenin mükafatı sana kavuşmak olsun. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna atan sevdiğim Damla, zor günler geçiyor ama biliyorum ki bu karanlık günlerin sonunda aydınlık bir sabah var. Selahattin Özdemir, sen olmayınca. Murat abi, ben Damla Avcı, B11 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattığım dostlarım Zeynep Uğrak, Fatma Demirkıran, Tuğçe Kundakçı, Buse Işık, Çiçek Özel, farklı koğuşta yatmakta olan kardeşlerim, dostlarım Kardelen Özbek, Semra Şimşek, gece bir söz bırakmak istiyorum. Haset ağır, sabır daha ağır. Ceylan'dan Oy Dağlar. Bence 8'den Dilek Karakaya, dostlarım Mine Ekipmen, Ulviye Uçar, kardeşlerim Çile Demir, Elif Bozkurt, Nezahat Çokuyar, Bahar Öztanık, bizden gece söz. Siz önce içinizdeki beslediğiniz şeytanları susturun. Belki o zaman susmuş vicdanlarınız da konuşur sizinle. Gece bir şarkı Amo'dan, inanırım çalarsanız sevinirim. Ankara'dan selam olsun. Kadın kapalıda olan kızım Elif Bozkurt, kızım sen benim emanet etmeden uyuyamadım. Her sabah varlığına uyandığımda şükrettim. Her gün ellerim Allah'a açma sebebimsin. Avuç içimdeki en güzel doğamsın Elif'im. Sen benim buğday tarlasında açan gelincik çiçeğimsin. Ben seni çok seviyorum canımın ta içi Elif. Bu arada Çilem kuzum, çok teşekkür ederim hediyen için. Bir kızım da sensin Çilem Demir. Anneler gününüz kutlu olsun. Hepinize kocaman sevgilerimle. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Bayramın anlamı kavuşmak derler ama bazı kavuşmalar demir kapıların arkasında bekler. Benim bayramım biz özgürlüğe kavuşunca başlayacak. Sevdiğim, her şeyin ayrılısı ömrüm olsun be bir tanem. Ayrı ayrı olsak da aynı gökyüzü altında aynı sabaha uyandık. O uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet bir gün sevdiğim kadın. Canım eşim, seni çok seviyorum, her zaman yanındayım. Murat abi ben TK16'dan Kadir Tosun, kadın kapalı yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim, sabırla bekliyorum, cefasını ben çektim, sefasını da ben sürebilirim inşallah. Rabbim bizi tez zamanda kurtarsın buradan güzel gözlüm, sevdiğim kadın, seni kelimelere sığdıramam, sana hangi kelimeler yakışır, her şey yanında eksik kalıyormuş gibi hissediyorum, sana özlemim çok daha fazla, nasip vaktini esirdir gülüm, en güzel bekleyişlerimiz, seni çok seviyorum. Kaç dua sonra gelirsin bilmiyorum ama ben elimi gökyüzüne feda ettim güzelim. Ben Binay, T116'da bulunan ömrüm eşim Muharrem Atsever. Ömrüm sen yanımda olmayınca gün geçiyor ama zaman geçmiyor sanki. Her geçen gün seni daha çok özlüyor. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Allah ömrümüze ayrı değil bir yazsın inşallah. Seni çok seviyorum. Ben Binay, T1B12'de bulunan oğlum Berhan Atsever. İlk göz ağrım, senin yokluğunda evin sesi eksik, nefesi eksik oğlum. Sen benim ilk heyecanım, ilk mutluluğum, ilk göz ağrımsın. Gün gelir herkes gider ama annenin duası da sevgisi de evladının üstünden hiç eksilmez. Rabbim seni korusun, o soğuk kapıları sana açık etsin. Seni çokça seviyorum. Bir mesaj daha okuyacağım. Sonrasında bir şarkı, bir şarkıdan sonra kısa kısa takriben bir 15 dakika, çünkü kayıt mesajları çok var. Onları da aralarda paylaşmam lazım kardeşlerimizin. Bir kez daha hatırlatayım duymayanlar için. Duyanlar da sizden ricam kardeşlerim, duymayanlarla paylaşırsanız en azından olur, 39-69 akşam ondan sonra mesaj gelir. Perşembe günü yokum, saat 10'a kadar geleceğim. Saat 7'de başlayacağım kişisel bireysel mesajlarınızı paylaşmaya. 3 saat hem SMS üzerinden hem normalden mesajlarınızı paylaşacağım. Onda veda edeceğim. Oğlumun yemin töreni var. Cuma günü Allah nasip ederse oraya yetişeceğim. Cuma gecesi tekrar İzmir'e dönüş yapacağım. Cumartesi sabah buradayım. Cumartesi akşamı ölmezsem kaldığım yerden devam edeceğim. Cuma akşamı sevgili kardeşimiz gelecek. Bilginiz olsun. Abi kardeşler, haberiniz olmuş. En azından sizlerle paylaşayım ki haberiniz olsun, bilginiz olsun. Vebalin altında kalmayalım. Ben hemen C3 koğuşuna yatmakta olan İbrahim Deviren. Canım, insan sadece dört duvar arasında değildir. İnsan bazen duygularına, bazen de umuduna tutsak olur. Her zaman senin yanındayım. Seni çok özlüyorum. Senin kalbin o kadar güzel ki tüm sevenlerinin başta Şerife'nin, evet tüm sevenlerinin başta Şerife'nin, Asım'ın da çok selamları var. Allah'a emanet ol. Tüm mahkum kardeşlerimizi Allah kurtarsın. Ahmet Kaya'dan Başım Belada şarkısı Menemen C3 koğuşuna gelsin. İyi çalışmalar Lider FM ailesi.
Evet, bir şarkıdan sonra kısa hemen şöyle şarkının akabinde kardeşlerimizin bir kısım kayıt meselelerinden paylaştım. Sonra kaldığımız yerden devam.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC10 Bornovalılar koğuşundan bulunan Mehmet Güler. Canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornovalı Alican, Coşkun Aliço ve Volkan Ural. Sizler benim en kıymetlimsiniz. Akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçin ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaya şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben TKC10 Bornovalılar koşulan Alican Coşkun. Aleyküm selam Alican kardeşim. Koşumda kader birliği yaptı Bornovalı Can abim ve dostum Volkan Ural, özü sözü bir abim Serdar Özcan. Başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime TKA17 kardeş koşun derlisi Serhat Avşar, T3A5 koşun olan Can dostum Çınar Birlik, Baran Kayalar, T4A11 koşundan Bornovalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Belen, Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2C10 koğuşundan Alican Coşkun, Aliço ve Volkan Uralcan kardeşlerimizin derlileri Mersin Pınarlı Umurcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçakoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydın'a ve

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumda kader birli yaptım. Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Muhammed Ali Gök, Ersin Yatkın, Emre Sürücü, Serkan İmran, Kadir Bozkurt, Özkan Bahri, Umut Kaygusuz, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Uğurcan Altun'a selam olsun. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satan asla unutmaz. Ben Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başka kurumlarda bulunan kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz başta olmak üzere Mehmet Ali Alak, Yusuf Enes, Bozkurt Atalay, Atıcı Alican, Yaşar Berkay, Yurdakol, Emirhan Yiğit, Abdullah Bağcı, Murat Şimşek kardeşime selam olsun. Zaman her şeyi unutur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Çalan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi ben TKA17'den Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim hikayemiz öyle sıradan değil. Aynı yolda yürüdük, aynı havayı soluduk. Aynı yükü omuzladık. Düşerken beraber düştük, kalkarken de beraber kalkacağız. Az daha sabır aslan yürekli dostum Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı dostuma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Serhat Afşar ve kardeşim Furkan Kaçar başlı olmak üzere. Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barış Baykar, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Emrecan Sürücü, Kadir Bozkurt'a, Çakran Açık'ta yatmakta olan Halil İbrahim Demir'e selam olsun. Özgürlük zaman ister, zaman ise sadece sabır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Serhat Afşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere. Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barışcan Baykal, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Kadir Bozkurt, Emrecan Sürücü, Hüseyin Zengin, Selim Akkarça'ya selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Murat abi ben TKA17'den Serhat Afşar aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan Resul Kartal, Ozan, Ahmet Kartal, Burak, Nazik, Yusuf, Yıldız, Kadir Pehlivan, Yusuf Kaya, İbol Sil, Ahmet Sil, Alican, Coşkun, Yiğit, Aydoğmuş ve ismini yazıp yazamadım unuttum. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Çalam tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan kardeşim Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere can kardeşim Furkan Kaçar, Serkan İmran, Uğurcan, Altun Abdullah, Bingöl, Barış Baykar, Murat Şimşek, Kadir Bozkurt, Selim Akarçay, Emrecan Sürücü, Bruna Kadir, Ersu Bornavalı, can kardeşim Ersin Yatkın'a selam olsun. Korkaklığımız olayın gidişatını değiştiremeyecektir. O yüzden cesur olun. Ben Ağralı Muhammed Ali Gök. Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Senin aracılığıyla aynı kurumda bulundum. TKA14 koğuşuna bulunan can bağım ve kan bağım olan Hasan Can Toğrul yani Maviş Aslan amcam can kardeşlerim. Mertcan Ayalp, Çakır Sarsılma, Soner Salcan, Orhan Uykan. İsmini saydım A14 koğuşuna da selam olsun. Aynı kurumda bulundum. Kan bağım ve can bağım olan Nurettin Ersarı'ya selam eder. Aynı zamanda can kardeşim Nal Dökenli Yusuf Yıldız kardeşime de selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Afşar Mustafa Gül başta olmak üzere. Kader birliği yaptım. Çavuşumuz Furkan Kaçar ve Kadir Bozkurt, Umut Kaygısız, Murat Şimşek, Furkan Acar, Özkan Bahri, Ersin Yatkın, Muhammed Ali Gök, Hüseyin Zengin ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Serhat Afşar ve Mustafa Gül, çavuşumuz Gümüşbalılı Furkan Kaçar, Güzel Tepeli Kadir Bozkurt ve farklı kurumlarda yatan abilerim Beşo Aydın, Uğur Yetkin, Müslüm Ürüncü, Kalender Kaygısız, Aliş Emen ve kardeşim Uğur Koca'ya selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.

0: Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben 4 nolu A15 Koçlan Toroslu Devran Yüksek. Aleyküm selam Devran kardeşim. Burada benimle kadar birliği yapan dostlarım Mert Dağdeviren ve Civan Acar başta olmak üzere Toroslu, Emir Yıldırım Toroslu, Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özyeşik, Çetin Temel, Velat Yüce, Şehmus Karabulut, Gürkan Mengüçek ve farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, yakışıklı abim Taşkın Eleptoz, Remzi Akgün, Çaki, Ahmet Ceren, Mehmet Demir ve Azucan Yatbaz'a selamlarım Bakidir. Ayrıca Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Beşir Acar ve Azat Özışık'a da bin selam ederim. Gece şu sözü bırakıyorum. Bir zalime sırt vererek başka bir zalimle savaşılmaz. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Devran Yüksek. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Koğuşumuzun düzenini sağlayan kıymetli abilerim Mert Dağdeviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Dostum Toroslu Muhittin Karakaş, Çetin Temel, Hasan Miraç, Sabri Oyur, Berkay İtir, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Arif Can Akçaoğlu, Vedat Akbulut ve Velat Yüce. Çok selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Biz o kahveyi peşin içtik. Hatırı da fincanla bıraktık. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş, koğuşumuzun abileri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağdeviren ve Civan Acar başta olmak üzere dostum Toroslu Emir Yıldırım, Sabri Oyur, Berkay İtir, Arif Can Akçaoğlu, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Mehmet Ali Dalbudak, Çetin Temel, Velat Yüce, Vedat Acar, Hüseyin Acar ve Sinan Yoldaş'a selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Her ihanetin bir bedeli vardır. Ben bugünün hesabını yarına bırakmam. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay İtir, koğuşumuzun abileri Mert Dağdeviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar, akabinde Muhittin Karakaş ve Emir Yıldırım, Sabri Oyur, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özışık, Zeki Yıldırım, Fehim Arı, Arif Canakçıoğlu, başka kurumlarda olan Gökhan, Kubilay, Ertuğrul, Gürgür, İsmail Akpınar ve Emir Armutçu'ya selamlarım Bakidir. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay İtir. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Zeki Yıldırım, koğuşumuzun liderleri kıymetli kardeşlerim Mert Dağdeviren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere, ardından Velat Acar, Vedat Akbulut, Velat Yüce, Mehmet Ali Dalbudak, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Berkay İtir, Sabri Oyur, Çetin Temel, Şehmus Karabulut, Gürkan Mencükek ve Koko Muharrem Aras'a çok selamlar. Mesajımı şu sözlerle sonlandırıyorum. Dost sandıklarıma gelsin, bugünün hesabını yarına bırakırım ama ahirete bırakmam. Elbet bir gün yıllara bağlandım, Maltalarda görüşürüz. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Zeki Yıldırım.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4 A13 koğuşundan Mert Akdemir. Öncelikle koğuşumuzda yatan aslandayım. Umut Tür olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptığımız abi ve kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Agit Özkan, Aslan abim Ayhan Erez, Özgür Geçitmez, Halis Artan, Ercan Artan, Doğukan Yaz, Yiğit Avcı, Hakan Demirtaş, Hakan Polat, Mervan Demircan, Saray Altu, Ebu Bekir Bozoğlu Gece, Aslan abim Hakan Polat'ın sözleriyle bitirmek istiyorum. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle hepinize selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4 A1 A13 koğuşundan Efe Seymen Özden. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan dayım Umut Tür olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Aget Özkan, Hüseyin Kürcan, Görkem Şambal, Aslan dostum Ayhan Erez, Halis Artan, Özgür Geçitmez, Enes Özen, Mirbey, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emirhan Yula, Mert Akdemir, Yiğitcan Avcı, Mervan Demircan, Ozan Ocak, dostum Ayhan Erez, Ahmet Uzunoğlu, tek dostum Kayhan, Melih Şenel, Burhan Ceylan. Geceye dostum Ayhan Erez'in sözüyle bitirmek istiyorum. Başı karlı yüce bir dağ olmak öyle bir şeref be. Ben T4 A13 koğuşundan Furkan Yanık. Öncelikle aslandayım Umut Tür olmak üzere abi kardeşlerim Aykut Sarı, Özgür Oyanık, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Aslan abim Ayhan Erez, tek dostum Efe Seymen, Hakan Demirtaş, Halis Artan, Erhan Artan, Enes Genç, Enes Köse, Emirhan Yula, Ahmet Uzun.

Mert Akdemir, Mervan Demircan, Ozan Ocak, Özgür Geçtirmez, Fikret Tos, Batuhan, Melih Seneş, Serhat Ceylan, Gece Aslan Dostum, Efe Seymen Özden'in sözüyle son vermek istiyorum. Madem ki böyle bir düzen gücü olanları gülüyorsa, güçsüzler bir anaya doymadan ağlıyorsa, evladına gücü yetmiyorsa, zalimin elinden gücünü alma vakti.

Selamun aleyküm. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben T4B3 koğuşundan zımba. Azizcan Yatmaz aleyküm selam Azizcan kardeşim. Koğuşumda bulunan dostlara hitaben başta Sedat Sağlam, Murat Ayatar, Rüstem Erdur, Akber Tepecikli, Maki, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Cemilcan Tuncel yani CCT, Tilki Tahir Kılıç, Tetik Mert Kaleli, Kopu Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık Altun, Ahmet Altunbaş, Hızlı Meydancı Eserdoğan, Beşir Fidan, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Kuruçaylı Doğan, Bineker Sezer, Oyanık ve T4A3 koğuşunda bulunan Paşa kardeşim Beton Şevket Vazgeçtim'e bin selam olsun. Ben kendi içimde kopardım kıyameti. Bu saatten sonra ateş olana yaşatırım cehennemi. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben T4B3 koğuşundan Azcan Yatmaz. Buradan farklı kampüste bulunan dostlara hitaben başta canım olan Beton Şevket Vazgeçtim'e, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştem Yılmaz Sak, abim Güney Sak, Tati İsmet, Tari Yusuf İstanbul, Tahsin Serdar Çağdaş, Hep Bektaş oğlu Kadir Demir Devran, Yüksek Onur Sara, Namıder Şaşo, Gökhan Sara, Engin Can Güler. Bu ismini saymış olduğum canlara ve tüm Çukur Mahalle çocuklarına bin selam ederim. Eğseydik çok kapılardan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Adamlık bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Çukur Azucan Yatmaz. Selamünaleyküm Halo Murat Bingöl, T4B3 koğuşundan Zımba Azucan Yatmaz, farklı akvaryumda bulunan dost abi kardeşlere hitaben. Osman Sakırga, Emrah Sürget, Alman Kadir, Emre Sepetçi, Mali Acar, Yıldızlı, Muro Dersimli, Fırat İmrak, Mert Ali Üçüncü, Zazi, Fırat Özyaşık, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Yavuzhan Çalı, Barış Mümincan, Doğan Taner Deringöl, Yavuz Bal, Cahit Alkan, Siti Ahmet Acar. Bu ismini saymış olduğum dost abi kardeşlere selamlarım her daim. Baki de geceye bir söz bırakıyorum. Büyük balık küçük balık devri bitti, düşeni yeriz. Bizi avlayanlar olmasa da tanıyanlar var. Değerli abim Murat Bingöl, ben 4 nolu B3 koğuşundan Sedat Sağlam. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Zımba Azcan Yatmaz ve canımız kanımız Beton Şevket Vazgeçtim abi dost kardeşlere hitaben. Murat Ayatay, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Rüstem Salih Erduraklar, Koppu Oğuzcan Aslan, Tetik Mert Kaleli, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Eser Doğan, Baran Savur, Cemilcan Tuncer yani CCT, Azat Yatmaz, Yılmaz Güney Sak, Tatü İsmet, Tari Baver, Başkan Yusuf İstanbul, Ramazan Koyuncu, Emrullah Öndeş. Bu canlara ve şerefiyle yatan bütün mahkumlara selamlarım bakidir. Murat abi gece bir söz bırakmak istiyorum. Hayat sana cüret ettiği kadar cömert davranır. Aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm Can abim Murat Bingöl, başta sana selam olsun. Ben T1A20 koğuşundan Emirhan Dinçer, aleyküm selam Emirhan kardeşim. Canlarım kanlarım olan başta Foça'da bulunan canım amcam Serkan Dinçer, Emircan Dinçer, T2'de bulunan amcam Emrah Dinçer, İpan Dinçer, kuzenim Emrah Dinçer, Afyon'da bulunan kuzenim Satılmış Dinçer, Aksar Açık'ta olan amcam Çağlayan Dinçer, kadın Kapalı'da bulunan bütün Dinçer ailesine selam olsun. Ayvalık Kadın Açık'ta bulunan annem ve canım nenem, kalbimin sahibi canım eşime de selam olsun. Bugün değilse elbet bir gün özgürlüğümüze kavuşacağız. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Sizi seven Emirhan Dinçer. Murat abi bu şarkıyı çalarsan sevinirim. Hava Öğüt'ten Yokluk Belası. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 koğuştan Necati Gülen. Aleykümselam Necati kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Can kardeşim Emirhan Dinçer, Tuncay Çelik'te Asil Çalışkan, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, B10 koğuşuna bulunan Erdi Buhan, 6'da bulunan Sergen Erdem'le Özgür Büker, C18'de bulunan Barış Oğlan, Kütahya, T1'de bulunan Süleyman Taşa, 4-0'da bulunan Yalçın İvru Mustafa Öğlü, bu canlara selamlarım bakidir. Kimse bizim suskunluğumuza aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm Murat abi, başta sana selam olsun. Ben T1A20'den Kuruçaylı Emirhan Dinçer. Canlarıma hitaben başta Necati Gülen, Yasin Açık, Çamdibili Emrah Gürbüz, A3'te bulunan sevdiğim abim dostum Hakan Yavaş, B11'de bulunan Fırat Gizgin, Erkan Ecellioğlu, Murat Değirmencioğlu, C9'da bulunan Tatü İsmet Tari, B10'da bulunan Erdi Buhan, Batuhan Üçdemir, 6'da bulunan Sergen Erdemli, Özgür Büker, bu canlarıma selam olsun. Çakalların güçlerini kalabalıktan alır, aslanlar ise yalnızlıktan alır. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Can Yoldaşım şarkısı armağan olsun Emirhan Dinçer. (Gülüyor)
selamun aleyküm Murat abim, ben T4B ondan maşallah. Test korkmaz, aleyküm selam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum Ahmet Karakaş ve onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat adı güzel Adem, Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batuhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş, aynı kurumda bulundum amcamın oğlu Halil, Tez Korkmaz. Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun, Tez Korkmaz. Hasan Özyaşin, onun derlisi Filiz Özyaşin. İnsanları tanımak için bütün iştenliğini ver ama sevgini değil. Çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın. Selamun aleyküm Murat abim, ben T4B ondan Gültepe'li Sercan Mernekli, aleyküm selam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim maşallah, Tez Korkmaz. Onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem, Meto, Vedat adı güzel, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efraim Güneş, Taha Yasin, Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz, Mertcan, Umut Tuncer, Yavuzhan İşcan, T4'te yatan mahalle çocuğumuz Mert Az, T1'de bulunan Muhammed Yıldırım ve aynı kurumda bulunan Doğukan Erdoğan'a Ahmet Karakaş'tan bin selam olsun. Yaprak gitmek istiyorsa rüzgar bahane.

kardeşlerim Bulutcan Yıldız, Kaan Çavga, Bilal Ayık, Ersin Doğan, Hakan Dursun, Emre Ozan amcamız Mehmet Atabay'a selam ederim. Allah'tan sabır dilerim. Onur yaşamdan üstündür. Tufo 04. Murat abi selamünaleyküm. Ben Zaza, aleyküm selam kardeşlerim. Üç nolu B14 koğuşuna derli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı. Tüm dostlarına selamlar olsun. Murat abi ben Japon, kıymetli dostum 3 nolu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Murat abi ben Furkan, çok kıymetli abim 3 nolu B14'te yatmakta olan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgilerimi, selamlarımı buradan gönderiyorum. Murat abi ben Nakit, 3 nolu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman ve sofrasını paylaştı. Dostlarına ve koğuşundaki tüm arkadaşlarına sevgiler, selamlar olsun. Şakran, 3 nolu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı ve tüm koğuş arkadaşlarına sevgiler, selamlar olsun. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla T3 nolu B14 koğuşuna dostum Uğur Akman'a selamlar olsun. Az daha sabır, iki gözüm özgürlük yakındır. Tosican kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Zerden selamlar. Bu arada T3A12 koğuşunda Veysel Yesmesliler kardeşim. Kız kardeşimizi araman gerekiyormuş. Yani sevgilini çok acil araman gerekiyor. T3A12 Veysel Yesmesliler kardeşim. Sevgilini araman gerekiyormuş. Not bırakmış. Abi anons eder misin? Sonrasında Çınar kardeşimin de sana, Veysel kardeşim, çok çok selamları var. Bu arada Nevat Başak kardeşimin de tekrardan tüm dostlarına, sevdiklerine selamları vardı. Mert Fazlıoğlu kardeşim, operatör üzerinden baya mesajım varmış. Bilgin olsun. Oraya da saat 12-12 çeyrek geçeden sonra başlayacağım. Haberiniz olsun kardeşlerim. Bu arada Sultan Atak, Sultan selamını aldım. Aleyküm selam Sultan Atak kardeşim. Sana da, koğuşundaki tüm abi kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Batuhan Çalıkuşu, Batuşum selamını aldım. Ben de senin gözlerinden öpüyorum. Sağ ol. Sana da, koğuşundaki tüm abi kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun. Batuhan Çalıkuşu kardeşim benim. Ben TK9 koğuşundan Sultan Atak, kadın kapalıda olan canım eşim Ayça Atak, seni seviyorum. Bu dünya döndükçe seveceğim. Canım aşkım, elbet bir gün bu hasret bitecek. Göz bebeğim Gülü'den güzel bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abim, sana da selam olsun. Ben kadın kapalıda olan Ayça Atak, TK9 koğuşunda canımın yarısı olan can parçam eşim Sultan Atak. Gözlerine baktığımda dünyanın bütün güzelliklerini görüyorum ve o güzelliklerin bir gün hepsi senle benim olacağı için sabırsızlanıyorum ve bekliyorum. Bekleyeceğim de. Kavuşmamız az kaldı. Az bir daha, şöyle diyelim, biraz daha sabır. Sadece seni seven kadının can parçam Sultan, son bir defa şarkısı çalarsan sevinirim Murat abim. Ben TK9 koşulan Mardinli Sultan Atak, benimle kader birliği yapan aslan dostum Gedizli Sinan Akdemir Metin'den her tepe Berk Sultan, yanlışlıklar var. Bak şimdi aynısını okuyayım, ona göre nerede hata varsa düzeltir sana zahmet. Bak yazılı şeklini aynısını okuyacağım. Ona göre kulağın radyoda olsun ki ona göre düzeltir sana zahmet. Ben TK9 koğuşundan Mardinli Sultan Atak, benim ne kadar birliği yaptığım aslan dostum Gedizli Sinan Akdemir Metin'den her tepe Berke Balta aslan abim Mert Bozkurt, farklı koçlarda olan aslan abilerim İlyas Kırbaçlıoğlu, Ziya Ercik, Arman Mumca, bu abilerime, kardeşlerime selam olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ece Herdem'den tutuşur dizelerim şarkısını armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Murat abi o kendini biliyor. Sultan, bir gün olsun yanlışlıklar var sevgili kardeşim. Ben Zeytinlik'ten Asi, Şakran kadın kapalı C8 koşuna olan arkadaşıma, insanlar doğruysa eğmeye çok seversen hiç etme çok meraklıdır ama insanı insan yapan da duyguları ve vicdanıdır. Arkadaşıma selamlarım bakidir Asi. Ben Zeytinlik'ten Asi, Şakran kadın kapalı C8 koşuna olan arkadaşıma, insanlar doğruysa eğmeye çok seversen hiç etme çok meraklıdır ama insanı insan yapan da duyguları ve vicdanıdır. Arkadaşıma selamlarım bakidir Asi. Ben Zeytinlik'ten Abdülsamet İlter, Metin Koca, Alperen Aldanmaz, Doktor Zeki Kaya ailesine, Berdan Aslan, Kemal Dayı, Cihan Yavuz Bal ailesine, Güney Yılmaz Sak ailesine, Savaş Aktaş ailesine, Caner Batur ailesine, Çapa Hakan Ecerel, Yusuf İvak, Armağan Nurca, Tahsin Epektaşoğlu ailesine, Birol Burcan Yatmaz ailesine, Eraycan Kocaman Bozo, o gün Açık Göz Kudret Yüce Onur Sara, beni tanıyan ismini sayamadım, herkese selamlarım bakidir Asi. T1C6'da yatan aslan eşim, her şeyim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Herkes bir hikaye anlatır ama biz bu hikayeyi beraber yazdık. Mürekkebimiz, sabır kağıdımız.

sorunlarımız ise birbirimize olan sonsuz güvenimiz oldu. Sevdiğim seni çok ama çok seviyorum. İlle de sen şarkısı en derdime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C6'dan Turan. Abanuz aleyküm selam Turan kardeşim. Öncelikle farklı koğuşlarda ve kurumlarda yatan dostum Baran Yıldız abim Abdullah Gültekin'le selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım derdiler Mehmet Ali Alak, Muratcan Kayacan, Mehmet Yıldırım yani Gediz'de Memişo, Ahmet Yeşilyurt, Mustafa Ayan, Ferhat Yıldırım, Mikey, Alican Yaşar, Minik Emre, Ahmet Çimen, Hasan Büyük, Erkan Tan. Bu derlere ya Musalla ya Mapuz şarkısı armağan olsun. B7 koğuşundaki Türkan Duman yani Koko Gülüzar Sayar görüşüne yaz. Yarın görüşe gelecek B7 koğuşundaki Türkan Duman yani Koko Gülüzar Sayar görüşüne yaz. Yarın görüşe gelecek. Selamünaleyküm kolay gelsin Murat abi. Ben Gökhan Ergül. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Dostum tweet'i Muhammed Aydın Mert Toprak radyo başına. Tweet'i sonunda muradına erdin dostum hepimiz ayrıldık sizden sonra ben de Resul Yıldız'ı da ayrıldık hastaneden gelirken telefonda ama telefonda değil dostum haberin olsun 16'da olan kıymetli abim Soner yurda kul ve kardeşim Şeyh Muz Bayraktar Şeho Soner abi size emanet sizleri seviyorum ben de B18'deyim Halil abinin yanına geldim tweet'i B15'deymişsin Merdo dostum sen neredesin kendinize iyi bakın sevgiler dile Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan Gülom, başımın tacı. Ne yapıyorsun? Dün haber veremedim sana. Birgül abla abimi aramış, vasi iş olmuş galiba. Yarın evrak gönderecek abim. Ama sen de gene bir şekil haber ver. Bugün abime olduysa Gülom, seni seviyorum. Her zaman kalbimdesin sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan diğer yarım Gülom. Çok özledim seni. Dün mektubunu çıkardım. Haberin olsun çok az kaldı güzel günlere kavuşmamız dileğiyle. Canım sevdiğim seni çok seviyorum. Ceren ve Bahriye kardeşime de selam ederim. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben B1 koşunan tahliye olan Zehra Ilgaz. Canım dostlarım Saliha Celloğlu Aycan Kabayel Nazar Sade radyo başına. Belki bugün istediğiniz gibi geçmedi ama her yeni gün yeni bir başlangıçtır. Güzel şeylere inanmaya devam eden insanların kapısını çalar. Umudunuzu kaybetmeyin kavuşmamıza az kaldı. Ben B1 koğuşundan tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım Saliha Celloğlu radyo başına. Kurban olduğum Çınar annemi aramış, geri döndüm ama konuşamadım. Söyle ona beni arasın, sen de cenneti ara, bir sesini duyayım. Çok özledim, sizi çok seviyorum. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kral amcalarım, tüm Özışık ailesi, Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Vahap Aksoy, Mehmet Toprak, Alican Coşkun, Yusuf Keskin, Gaffo, Ahmet Bacı, Cüneyt Gültekin, Gündoğan Doğan, Süleyman Akan, Ümit Can Taşdemir, Erhan Tuncer, Muhittin Karakaş, Bağtur ailesine selam olsun, Engin Avşar sana canlar feda olsun, aslan babam elbet bir gün. Ben Azat Avşar, kral babam Engin Avşar, değerli büyüklerim Gaffo Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Vahap Aksoy, Doğan Kurt, Gökhan Sara, Fatih Özışık, Ali Arap Aslan, Onur, Özkan, Rafet Kale, Celal Eken, Celomen, Zeki, Kamuran Kaya, Cikselo, Bünyamin Durmaz, Ali Can Coşkun'a selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, ellerinden öperim elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kobra Hasan Avşar, Fırat Fatih, Özışık Azat, Özışık Polat, Denerli Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabırlı'ya selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, sana bin can feda olsun elbet bir gün. Engin Avşar, Engin'im. Annemle konuştum, selamını aldım. Aleyküm selam. Açılışta söyledim, belki duymamış olabilirsin. Sağ ol, ben de seni öpüyorum. Kardeşim benim. Sana da koğuşundaki tüm abi kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Engin Avşar kardeşim. Enginim, cuma günü herhalde doğum günü. Annenle biraz konuştuk ama cuma günü ben yokum. Başka bir kardeşimiz olacak inşallah. Mesajları o kardeşimiz kaldığım yerden devam edecek. Haberin olsun, bilgin olsun kardeşim benim. Murat abim ben Tommy Şakran TKC7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçek sevgiler selamlar bir tanem telefonunda sıkıntı varmış herhalde yine. Beni merak etme ben iyiyim bir sıkıntı yok gündüzdeyim bu hafta akşamları 9.30 gibi evde oluyorum. Düzelirse telefonun ararsın seni çok seviyorum Allah'a emanet ediyorum. Beni merak etme tamam mı iyiyim ben. Menemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun anneciğim bana en güzel hediye senin varlığın ettiğin ve ettiğimiz tüm dualar Allah katında inşallah yer bulacaktır. Çünkü bizler Allah korkusu nedir bilen insanlarız. Kim beni aradıysa herkes

Senin için Allah bin kere razı olsun diyor. Seni seviyorum. Kendine iyi bak canım oğlum. Menemen Beybir'de yatmakta olan Atahan Ersun. Sevgilim, Rabbim dualarımızı kabul etsin. Mektup yazdım, bu sefer çok zor oldu yazmak. Seni çok özlüyorum. Kendine dikkat et aşkım. Seni çokça seviyorum. Selamünaleyküm tüm kader mahkumlarına. Murat abim, canımın parçası Cengiz Hanlı Ferhat Arslan radyo başına. Aleyküm selam kız kardeşim. Kurban oldum, bugün geldim ama seni göremedim. Mesafeler bir sayıdır. Sevgiye sonsuz haftaya, sevgi ise sonsuz. Haftaya Allah nasip ederse görüşmek dileğiyle. Sesini duymak da iyi geliyor. Dokunamazsan da seninle sesinle idare ediyorum. Gece ve Fero'ya şöyle bir söz bırakıyorum. Bazı insanlar uzanda olsa da kalbinin tam ortasında yaşar. Mesafeler ayırsa da sevgimiz eksilmiyor. Aksine her gün biraz daha büyüyor. Bir gün değil, her gün seni özlüyorum Fero. Sesin yetiyor bazen çünkü insan sevdiğinin nefesinde bile huzur buluyor. Önce Rabbime sonra da sana emanet bu sevdam. Selamünaleyküm lider ailesi, ben Erdoğan Aksakal. Aleykümselam kardeşim benim. Şakran T1A19 koğuşuna yatmakta olan koğuşun aslanları Yusuf Aksakal, Dilovan Vural, Özgür Güney ve dostları Yusuf Çambiler ve Serhat Karataş'a sıradaki şarkı armağan olsun. Rabbim sizinle olsun. Ben Erdoğan Aksakal, Şakran T2'de yatmakta olan abim Mücahit Aksakal, Eksoz Murat ve kardeşim Ahmet Çeli, Edip Akbayram'dan Aldırma Gönül şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar Murat Bey. Kadın kapalı B10'da yatan canım kızım Damla Çakmak radyo başına. Demişler ki bir kavuşmak 40 kaset alnından vurur, olur da kavuşursam sana 40 kaset adına 40 kere öpeceğim. Annesinin güzel kızı, seni öyle çok özledim ki bir bilsen ne sarılmalar biriktirdim sana. İlay Zardoş, kurban olurum kızım için armağan olsun. Merhaba Murat abi, ben Eslem, sağ ol kardeşlerim. B10'un prensesi teyzem Damla Çakmak radyo başına. Güzel kalpli teyzem, aramızda mesafeler olsa da kalbim hep senin yanında. Ben çok şanslıyım. Senin gibi bir teyzem var. Sen benim için çok özelsin. Şimdiden planlar yapıyorum seninle gideceğimiz yerleri. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Vanlı Furkan, Furkan'ım selamını aldım. Ne demiş Birol? Furkan'ın selamı var. Evet. Mami Birlik ve Vanlı Furkan kardeşime. Serhat'tan. Aleyküm selam. Sağ olasın kardeşim benim. Ben İsmet Sarı, Gönül radyo başına. Bu şehirde kurşun patladı, ben bir tek sana vuruldum. Güzel yarınlara inat, hep seni seveceğim. Derleme Müslüm Gürses, Gönül şarkısı çalarsanız çok sağ olun Tatucan. Ben İsmet Sarı, Gönül Baba Çors radyo başına. Mektup attım, umarım eline ulaşmıştır. Ayrıca Gönül, annemin de geçmiş anneler günün kutlar ellerinden öperim. Sizleri seven Tatucan. Murat abi, ben Sarı, Semih, kızım Eylül, Özgül, Yay. Ha Eylül kardeşim, bak mesajım bu, babanın dün gönderdi. Kızım Eylül Özgül Yay radyo başına. Eylülcüm, baban ben, umarım iyisindir. Sana mektup yazdım, sen de telefon dilekçesi ver. Sana anlatacağım önemli konular var. Seni çok seviyorum canım kızım. Baban Sarı Semi. Eylül kardeşim, duydun muhtemelen. Bak baban demiş ki telefon evrağı yap. Menemen'de yatan gözümün gönlümün hükümdarı Furkan Çubukçu, benim yürek sızım hasret kaldığım sevdam. Sesin bile moralimi yerine getirmeye yetiyor sevgilim. Bir saniye bile çıkmıyorsun aklımdan, çok özledim seni. Benim bin derdim beni sarsmaz ama senin bir derdin beni uyutmaz, seni canı pahasına seven minik Serçen Sevilay. Ben Aleyna Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsin Bektaşoğlu radyo başına. Hayatım aramışsın, İlay da ev taşıdığı için gidemedi sizinkilerin yanına. Çarşambadan sonra inşallah tahliye olursam görüşürüz. Yeriz'le de konuşmuşsun. Dünkü mesaj bu Tahsin. Ama şöyle yapalım. İstersen yasa aldığıma dair evrağı sana mektup olarak atabilirim. Ayrıca mektubunu almadım. Havva'ya mektup geldi senin arkadaşından. Seninki bana gelmedi. Ben de sana geri geldiğini düşündüm. Muhtemelen okuma komisyonuna takılmıştır. Neyse benim için çok dua et, seni çok ama çok seviyorum. Çok çok öpüyorum aslan kocam. Ben Aleyna Bektaşoğlu. Bir nolda yatan eşim Tahsin Bektaşoğlu radyo başına. Hayatımın anlamı aslan kocam. Seni çok ama çok özlerim. Kokum burnumda tütüyor. Allah'tan tek dileğim bir an önce sana kavuşabilmek. Sana dokunabilmek, sana doya doya sarılabilmek. Allah'ın izniyle en kısa zamanda kavuşacağız. Ben buna inanıyorum. Seni çok ama çok sevdiğimi unutma aslan kocam. Aleyna kız kardeşim. Senin bu mesajını dün okudum. Dün yayın yoktu. Sonra

Tahsin mesaj atmış. Onu hemen söyleyeyim, hafızamızda kaldığı kadarıyla seni çok çok sevdiğini, sana çok çok dua ettiğini, çarşamba günü mahkemende inşallah tahliye olabileceğinin mesajını iletmişti. Ben de okumuştum ama muhtemelen tabii dün duymadığınız için en azından şimdi senin mesajına karşılıklı Aleyna kız kardeşim, Tahsin kardeşimizin güzel dileklerini de en azından buradan vurgulamış olduk. T4-14 koğuşuna bulunan Halil Duman. Zor sınavdan geçiyoruz belki ama Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Kocam az daha sabır, ömrüm az daha sabır. Yolumuz uzun ama inanıyorum ki bu uzun yolunda bir mükafat olacaktır bizim için. T4-14 koğuşuna bulunan Halil Duman. Kocam sevgini taşımak değil, hasretini çekmek zor. Gülmeyi unutmak değil, ağlamaya alışmak zor. Yaşamak ya da ölmek değil de seni özleyip de görememek zor. Kurban oldum, çok seviyorum seni. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2-C10 koğuşundan Bornovalı Alican. Coşkun aleykümselam Alican kardeşim. Benle aynı ve ayrı kurumlarda yatmakta olan değerli abilerim, dostlarıma selam olsun. Değerli abim Serdar Özcan, Tayfur Erkayacı, Erdal Yıldırım Kemik, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, değerli dostlarım Ekrem Birlik, Sedat Avşar, Can Polat, Baran Kayalar, Şeref Can Bornovalı, Engin Avşar, değerli abim Serdar Özcan, senin yolun bizim yolumuzdur. İyi akşamlar abim, sağ ol Alican kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben yeğenin Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf'um. Senin aracınla değerli abim ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda yatan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko, Kahraman, Mustafa Küleş, Hasan Demir, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker, değerli abilerim Can, abilerim Serdar Özcan, Alican Coşkun'a selam ederim. Bu gece sözüm gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Can abim senden Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen John'dan Mehmet Barış. Aleykümselam Mehmet. John'daki kardeşlerim Alansu, Orhan, sonrasında diğer kardeşlerim, dün mesajlarınız gelmemişti, haberiniz olsun, bilginiz olsun sevgili kardeşlerim. Bizlik bir şey yok, en azından gönlünüz rahat olsun. Ben John'dan Mehmet Barış, başta değerli abilerim kardeşlerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Orhan Işmarcı, Reco Yıldırım, Serhat Çelik, Ömer Patır, Murat Baba, Antepli Mehmet Ali, Nuri Bulut, Furkan Çubukçu, Cihan Taze Fidan, Efe Aydoğdu, Abdullah Çakır, Efe. Ayrıca Ödemiş T tipinde yatan babam Hilmi Barış, amcam Mehmet Barış, yeğenim Muhittin Barış'a selam olsun. Ayrıca dayım Doktor Zeki Kaya ve dostum Orhan Işmarcı, derlere Arzu Kaya ve Ecem yengelerime selam olsun. Benden bu derlere Serkan Kaya Zor Bela şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen John'dan Rejo Yıldırım, Şakran Kampüs ve diğer kurumlarda bulunan dost abi kardeşler, başta abim Okan Yıldırım, Fırat Eskin, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Murat Bayram, eski dostum Ozan Bayar, Soner Barut, Bekir Güler, Özgün ve Özgür Çakmak kardeşler, Ulaş Tekmanlı, Güven Yavuz, Burhanettin Kansız, Mert Doğan ismini yazamadım, tüm sevdiklerime selam ve dua ile gece bir söz bırakmak istiyorum. 40 yılda bir hatırı soranın 40 yılda bir hatırı olur, benden hatırı sayılır, dostlara selamlar olsun. Murat abi ben Menemen John'dan Rejo Yıldırım. Öncelikle aynı koğuşta bulundum değerli abi kardeşlerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, can dostum Serhat Çelik, Orhan Işmarcı, Ömer Patır, Mehmet Barış, Murat Baba, Mevlüt Kalender, Ali Efe Aydoğdu, Cihan Taze Fidan, Semih Ölçen, Abdullah Çakır, Efe, Emin Süs, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını dilerim. Benden bu derlere Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C10'dan Rejo Yıldırım, aynı kurumda bulunan abi dost kardeşlere, başta can abim Serkan Öztürk, can dostum Ferdi Demir, Rafet Kale, Yıldızlı Muro, Furkan Çubukçu, Mazlum Sürer, Burak Menderes, Yavuz Selim Baydar, Hasan Vurgun, Yusuf Yavuz, Antepli Mehmet Ali, Azat Atalay, Özgür Dikenova, Mehmet Altun, Hakan ve Furkan Ekici kardeşlere selam ve dua ile asiller şımarmaz. Benden bu derdi insanlara Müslüm Gürses'ten Haberimiz Yok şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1-14'ten Celal Eken, yani Celomen, başta Fırat Özışık olmak üzere Özışık ailesi, Engin Avşar ve Avşar ailesine bin selam ederim. Dostlarım Fırat Coşkun, Ogün Özdemir, Çamdibili Sarı, Oğuz Yılmaz, Güneysak, Mahmut Tütüncü, Mert Eko Kahraman, Ali ve Özcan, Arap Aslan, İbrahim Taşan, Uğur Çakır, Tayfun Yüksel. Altıda bulunan dayıların dayısı İshak Azar dayıma zindanlar bize Hazreti Yusuf'un mirasıdır. Başı zindan sonu hükümdarlıktır. Ben T1-14'ten Celomen.
Ben TV14'ten Celal Eken yani Celomen başta Fırat Özışık olmak üzere Özışık ailesi Engin Avşar ve Avşar ailesine bin selam eder. Dostlarım Fırat Coşkun, Ogün Özdemir, Çam Dibili, Sarı, Oğuz Yılmaz, Güney Sak, Mahmut Tütüncü, Mert Eko, Kahraman, Ali ve Özcan, Arap Aslan, İbrahim Taşan, Uğur Çakır, Tayfun Yüksel. Altıda bulunan dayıların dayısı İsa Kazar dayıma zindanlar bize Hazreti Yusuf'tan mirastır. Başı zindan sonu hükümdarlıktır. Ben TV14'ten Celomen. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TV14'ten İbrahim Taşan, derdiler Celal Eken yani Celomen, Ogün Özdemir, Uğur Çakır, Güney Yılmaz Sak, Mert Eko, Kahraman, Çam Dibili, Sarı, Oğuz, Baran, Yıldız, Fırat, Veli, Çelenk farklı kurumlarda olan abi kardeşlerim. Engin Avşar, Özcan, Arap, Aslan, Osman, Karakalpak, Keko, Fırat, Öztaş, Deren, Ağdayı, Taşkın, Eleftoz, Zanlı, Berhan, Teliman, Dodo, Arda, Doğan, Mehmet, Fatih, Azat, Özışık, Ali, Arap, Aslan, derlisi Deniz, Yeşil, Dabin, selam eder. Akabinde Serkan Yılmaz ve İshak Azar abime de selam olsun. T1A14'ten Siverekli İbrahim Taşıyan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Kalenin Hızlı Sokaklarından Şefik Can Namıdar. Çapo aleyküm selam Şefik kardeşim. Başta Öz abim Agit Can, Azat, Yavuz Yıldızlı, Murat Dev, Devran, Menemen'de bulunan Uğurcan, Akdeniz ve Kurum C3'te bulunan Hakan Keser. Akabinde amcam Sakal, Ahmet dayım, Sado Çelik, Mustafa Başar, Grover. Ve kardeşlerim Zaza Çakır, Çimentepeli Sokaklardan Ramço'ya selam ederim. Bu sözüm sokaklardan Ramço'ya gelsin, ya özgür bir yaşam yaşayacağız ya da bu hayatı hiç yaşanmamış sayacağız. Kurtlar sofrası tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Çapu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Mustafa Başar, Namıdar, Grover, aleyküm selam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal, Ahmet, Sado Çelik, Aslanoğlu, Baran Çelik, İki Gözüm, Baltazar, Sato kardeşlerim sokaklardan Çimentepe'de Ramço, Kaleli, Şefikcan, Çapu, Aktepe'li, Sadun Şimşek, Kadir, Burak Keser'e selam eder. Kadın Kapalı'da bulan Dilara Tepe'ye acil şifalar dilerim. Ne kadar çukura batmış olsak da kum taneleri gibi en tepe çıkacağız. Bir fırtınaya bakar Vesselam Yıldız'dan, aşk laftan anlamaz ki, tüm laftan anlamayanlara armağan olsun. Hayırlı yayınlar abi. Eski Çamlık'tan Grover, Egemen Daş'tan dayıma da selamlar, sağlasın kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Serdal Çelik, aleykümselam Serdal kardeşim. Öncelikle amcam Sakal, Ahmet kardeşim, Berkan Zengin, T4'te bulunan Aslan oğlum Baran Çelik, abisi Onur Süs, Baran'ın koğuşundaki tüm kardeşlere selamlarımı iletir ve de tüm İzmir hapishanelerinde yatmakta olan Barış Alabay, Müfit Can, Dülger Naim, Uluda Mahsun, Aydemir, Resul Yıldız, Fatih Özışık, Volkan Çınar, Kepçe ve ismini sayamadım tüm dostlarıma selam ederim. Güne bir söz, kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela yazmaz kul azmadıkça. Alabay şarkısı çalarsanız tüm dostlarıma gelsin, hayırlı yayınlar abi. Sağ olun kardeşlerim. Murat abim, Savaş Aktaş'a kurban oldum. Biziz. Rahat bir şekilde geldik. Aklımızda kalmasın ya da kalsın. Vazgeçtim. Çünkü biz aklımızda, fikrimizde sensin sevdim. Kokun hala üzerinde. Seni görmek bana çok iyi geliyor. Rabbim tez zamanda seni ve babam Ahmet Aktaş'ı bize kavuşturur. Seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, herkesin birbirini vurdu bu devirde. Ben o güzel kalbinden öpüyorum. Özgür yarınlarda dileğim, görüşmek her zerrene aşığım Savaş Aktaş. Şakran T3, Taylan Ozan denli canım kocam nasılsın? Dün aramadın, sıcak diye aramadın, kesin evdeydim, hiç çıkmadım, seni seviyorum. Yarın ararsın, öptüm. Şakran T3, Taylan Ozan denli. Saklama korkup da sevgini ben gibi. Baksana şansıma, bulmuşum dengemi. Kimseye kalmamış, almışsın hepsini. Herkes konuşuyor, kalpsiz bir serseri. Simge kalpsiz serseri, eşim için çalar mısın Murat abim? İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, sağlık kız kardeşim. İyi yayınlar Murat abim, her şeyin bayram Türkiye'de radyo başına. Bayram kardeşim, mesajına geçmeden önce dün Sevgi kardeşim ziyaretimize geldi. Seni çok sevdiğini söylemişti. Dün söyledik ama maalesef duymadınız. Bugün söylüyoruz. En azından kardeşim yarın öbür gün sorarsa sana demeyesin haberimiz yok. Bayram Türkeli kardeşim. Üstümüzde kalmasın kardeşimizin selamı. Murat abim, her şeyin bayram Türkeli radyo başına. Sevdiğim her şey yolunda, bizi merak etme. Sen kendine ben görene kadar iyi bak. Gerisi ben de seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Bunu unutma, tamam mı ömrüm? Koray Avcı, ihtiyacım var şarkısı bizim için çalar mısın Murat abim?
Sevgi Türkeli'nin derdisi Bayram Türkeli'ye ömrüm. Alican için başvurduğun şey sanırım onaylanmış. Sabah bildirim geldi. Haberin olsun. Sanırım sorun var telefonlarda. Sesine yüzüne kurban oldum adam. İyi kimsin? Sakın unutma. Seni çok seven karın. Ben Berat Avşar, Aslan amcam Engin Avşar, kıymetli abilerim Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Süleyman Bulut, Avşar, Mehmet Toprak, Remzi Tekdemir, Emrah

Kocaman Hacıko, Nurullah Tar, Erhan Turgut, yani Eroş, Muhammed Yılmaz, Şakir Söylemez, Celal Eken, Celomen, Mert Toprak, Özcan Afşar ve Özışık ailesine selam olsun. Engin Afşar, senin ismin yeter aslan amcam elbet bir gün. T2C5 Özcan Afşar, Öz abilerim Engin Afşar, Ali Arap, Aslan Süleyman, Bulut Afşar, kıymetliler Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Tamer Demirdaş, Haktan İlaslan, Seçkin Der, Doğan Kurt, Mustafa Yiğit, Öcü, Özgür Ökten, Mert Eko, Kahraman, Celomen'e selam olsun, Serkan Yavuz. Kral abim Engin Afşar, senin ismin yeter elbet bir gün. T2C5 Serkan Yavuz, Kral abilerim Engin Afşar, Vahap Aksoy, Ali Gürbüz, Dostlar, Özcan Afşar, Yavuz, Ferdi Bal, Rojin, Yılmaz, Devran, Yüksek, Emirhan Temel, Berkay Malak, Apo, Altın Kubilay, Çağlar, Mustafa Yiğit, Melih Can, Bünyamin Durmaz, Mertcan, Karayüz'e selam olsun. Krallar için değil, inançlar için can verelim. Bir mesaj daha okuyayım. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, Şakran, İkinoğlu, C7, Koşlan, ben Yasin Aslan, aleykümselam Yasin kardeşim. Koşun Adalettin Sağden, kıymetli kardeşim Semih Arslan'a nazarında bulunan abi kardeşler Hayrettin Çiçek, Onur Tezcan, Murat Turgut, Japon, Enes Diyarbakırlı, Doğan Karagöz, Yasin Demir, Ali Der, Kadir Yurteli, Merdo Canmana, Bekes, Murat Goştu, Ömer ve Derli amcam İbrahim Yurteli'ne bin selam olsun. Ekinoğlu C7 Koşlan, ben Yasin Aslan, Aslan kardeşim Semih Arslan der ki bir delikanlı gibi yaşa, bir efsane gibi hatırlan. Ben T4 A8 Koşlan Altınlı Doğukan Erdoğan, koşumuzda bize dik duruşuyla abilik yapan asil ve yakışıklı Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim olmak üzere Orhan Yacı, Sait Sayım, Eren Köse, Mustafa, Anıl Gürkan, Bedri, Mehmet Doğan, Emre Arslan, Murat Vatansever, Feyyaz Fesket, Emin Tuğrul, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Ahmet Ergül, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş, aynı kurumda bulundum. B18 koşunan Suat Konuk abim ve B12 koşundaki Ahmet Karakaş'a bin selam olsun. Canım abim Ferhat Arslan der ki herkes karanlıkta kendini sakladığını sanar ama bilmezler ki biz karanlıkta kimin ne olduğunu net görürüz. Ben Filiz T4 A8 koşunu olan Doğukan Erdoğan, canım oğlum sakın seni unuttuk sanma, biz seni bekliyoruz kara gözlüm, az daha sabır, her şey çok güzel olacak inşallah. Hasretle kara gözlerinden öpüyorum. Murat abi, ben C12 koşulan Çağlar Çakır başta olmak üzere abim ve dostum Barış Çakır, Muhittin Çalışkan, Mahmut Şeran, Cüce abim, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoş, Portakal kardeşler, Ercan için Fıçı, Emrecan Ördek kardeşler, Yaşar ve Emre, Ahmet Aydın, Şeytan Serdal, Emrecan Mege, abi Enes Yüzkaya, Enes Kırmızı, dayılarım Gökhan, Soğukuyu, İlyas, Nurullah, Çelik, Bulut, Aras, Çimentepe'li, Yido, tüm abi kardeşlerime ismini okuduğum şerefli atan herkese selam olsun. Çağlar, sanki yanlışlıklar var kardeşim benim. Diğer koğuşta bulunan abim Haşmet Yavuz ve dostum Mahircan, Baran, Çelik, Recep, Katlan, Suat kardeşimizin, evet. Şeytan Serdal, kadın kapalı olan dostu Pınar Cuhalı ve Sedef, bu şarkılar armağanosu Muhittin Çalışkan. Çağlar, sana zahmet. Çok yanlışlık var, düzelttirirsen en azından cuma günü çıkacak kardeşimiz de bizim gibi kekelemesin demeyin bu kardeşimiz niye böyle okuyor diye. Tevşide yatan Mert Yıldırım, biz birkaç gündür ne yaşıyoruz bilmiyorum. Yaptığın şey eğer anlattığın gibiyse haklısın sonuna kadar. Ama benim anlamadığım, sabah aradın, öyle aradın, bana neden anlatmadın, neden söylemedin bana? Fazla konuşacak bir şey yok. Sen zamanla belli edeceksin her şeyi. Cuma günü Ayaz'ın 23 Nisan gösterisi var. Ben gelemeyeceğim gibi duruyor. Olmadı annenler gelir, arasan konuşuruz. Dakika yok, olmadı ulaşmaya çalışırsın artık. Allah'a emanet ol Bobby. Seni seviyorum Merto. Hemen... Bunu da okuyayım. Murat abi yayınlar, ben Sibel Keskiner, iki gözümün çiçeği Yersu Gökçe Tosun. Gökçem oradayken hele bir şuradan çıkalım, her şey yoluna koyarız diyoruz. Özgür olunca da her şey yolunda gitmiyor. İnsan sırtını yaslayacak bir dost arıyor. Bana bir yıl daha yat, dostunla beraber çıkacaksın deselerdi yatardım. Gıkım çıkmazdı, yeter ki sen yanımızda ol. Türkü Çevik diyor ya, bu hasretlik yüreğimi yakıyor. Kimse garip hallerimi bilmiyor. Gökçem gel artık, sensiz çok zor, seni çok özledim. Gökçem'e abi Hecerdem oy gülüm armağan olsun. Murat abi, ben Sibel Keskiner. Can eniştem T2A16'dan Kadir Tosun Aslan eniştem. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ayağına taş değmesin. Silahın iyisi tutukluk yapmaz. Dostun iyisi kalleşlik yapmaz. Kardeş kardeşin emanetidir. Sel gider taş kalır. Er gider kardeş kalır. Aslan enişteme sofrasını paylaştı, dostlarına selam olsun. Özlenen de beklenen.
Abi enişteme Murat Kurşun'dan Zor Kirvem çalarsan sevinirim. Şimdi bir şarkı.

0: Selamun aleyküm Murat abi, ben T4A8 İbo Akbaş yani köfte. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Buradan koğuşumuzun adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan abim Cengiz Hanlı Ferhat Arslan olmak üzere abi dost kardeşlerim Orhan Yarcıcan abim Sait Sayım Doğukan Erdoğan Bedri Mehmet Doğan Feyyaz Azat Delikanlı Anıl Gürkan Eren Köse Yusuf İslam Boğa Tatü Dayı Emre Aslan Önder Oktay Harman ve ismini söyleyemedim. Tüm dostlara selamlar olsun. Ferhat Arslan abim der ki bütün yüzleşmeler insanın canını yakar. Metin Akbaş'tan tüm abi kardeşlere selamlar olsun. Murat abi ben T4A8'den İvo Akbaş yani köfte aynı kampüste bulunan abi kardeşlerim olmak üzere Can abim Ekrem Birlik, Canlarım Çınar Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik, Yusuf Tokay, Murat Ayata, Yusuf Duran, Arda Gayret, Oktay Şaban, Can Elitaş, Yusuf Güler, Mert Altekin, Ömer Şahin, Sıraç Kahraman, Uğurcan Bıçakçı, Batuhan Uğurcan, Doğan ailesi ve ismini sayamadım. Tüm dostlara selamlar olsun. Zor zamanlar güzel kapılar açar. Selamünaleyküm aleyküm selam ben Gattar Haso yani Hasan Sadi oğlu öncelikle T212 adaletini sağlayan dayım Celal Aslan, Ahmet Aslan, Yusuf Çiftçi, Osman Göçmen, Kaan Coşkun, Ercümen Tamer, Çimen Tepe'nin Gülü, Oğuzhan Özdemir namı der, Beton Engin namı der, Şeffaf Burak kardeşim Orhan Tombulkaya, Can kardeşim Furkan Durak tüm B12 koğuşuna selam olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso ve T4'te yatmakta olan Can dostum namı der köfte İbrahim Akbaş'a selam olsun. T4'te yatmakta olan Can abilerim Murat Ayata, Fırat Ayata abilerime de selamlar olsun. Bu Can dostlarıma abilerime selamlar olsun. Sizleri seven sayan Gattar Haso. Gece söz bırakıyorum yüz yüze konuşmak iyi de asıl mesele sırtımızı dönünce oluyor Gattar Haso. Ben dört nolu A15 koğuştan Çetin Temel namı der Çeto Başkan. Koğuşumuzun liderleri Toroslu Devran Yüksek Mert Dağ Devran ve Civan Acar ayrıca Sinan Yoldaş Fehim Ara Adem Demir Emir Yıldırım. Muhittin Karakaş Mehmet Fatih Özışık Berkan Bölük Berkay İtir Beynur Demir ve aynı kurum A13'ten Onur Aydoğan Özgür Geçtirmez ve B3'teki Murat Ayata'ya çok selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Sabreden koca dağ bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Çetin Temel. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Koğuşumuzun liderleri Mert Dağ Devren Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar akabinde Çetin Temel, Fehim Arı, Berkay Bölük, Mehmet Fatih Özışık, Koko Muharrem Aras, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tayfun Yıldırım, Adem Demir, Gürkan, Mencükek, Şehmus, Karabulut, Berkay, İtir, Arifcan, Akçoğlu ve Sabri Oyra bin selamlar. Gece şu sözümdür. Senaryo güzeldi, herkes şerefi kadar oynadı. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Selamlar Murat abi ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı Asım Cinoğlu aleyküm selam Asım kardeşim. Koğuşumuzun öncüleri Mert Dağ Devren Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar'a ardından Fehim Arı Sinan Yoldaş Berkay Bölük Yusuf Dağcı Adem Demir Şehmus Karabulut. Mehmet Ali Dalbudak Emir Yıldırım Velat Yüce Vedat Acar'a ve farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Emre Pehlivan oğlu Emir Pehlivan oğluna selamlar olsun mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişan mahpus bizimdir, hüküm ancak Allah'ındır. İstek şarkı Yıldız Silve, aklım hep sende, çalarsan sevinirim. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı, Asım Cinoğlu. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı, namı der hoca. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Devran, Yüksek Mert Dağ Devran ve Civan Acar'a. Sonrasında Sinan Yoldaş, Çetin Temel, Mehmet Fatih, Özışık, Berkan, Birlik yani Rabbin. Üstadı Aslan Yenim ve Adem Demir Asım Cinoğlu Aytaştaş Hasan Miraç Eren Özkan Gürkan Mencükek Beynur Demir Şehmus Karabulut ve Hüseyin Acar'a bin selam olsun. Allah tüm mahkumları sevdiklerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koşulan Fehim Arı namı der hoca. Ben 4 nolu A15 koşulan Berkay Bölük yani Beko. Öncelikle koşumuzun idaresini sağlayan Can abilerim Toroslu Devran Yüksek Mert Dağ Devren ve Civan Acar'a ayrıca canım amcam Fehim Arı namı der hoca. Mehmet Fatih Özışık yani yakışıklı. Çetin Temel Sinan Yoldaş Nafiz Can yani Tusu. Şehmus Karabulut Gökhan Mencükek ve diğer kurumlarda olan Şahan Güler Hamdi Gültekin İsmail Akpınar Murat Özel namı der. Pope dayım Yasin Yeni Hana Aslan amcam Hakan. Bölük namı der Rodi ve Çamdibi çocuklarına selamlar. Gece şu sözle veda etmek istiyorum. Allah'a itaat etmiş birisi ne kral tanır ne sadrazam. Hayırlı yayınlar Murat abi. Ben 4 nolu A15 koşulan Berkan Bölük, yani Beko. Aleyküm selam Berkan kardeşim.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Aleyküm Murat abi, ben T1B13 Koç'tan Eski Çamlık'tan Memo Akan. Aleyküm selam Memo kardeşim, burada kader birliği yaptım, aslandayım. Gündoğan Doğan abilerin başta olmak üzere Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Yakup Bulut, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Uğur Tezcan, Emre, Aygün ve dostlarım, kardeşlerim başta Can kardeşim, Kerim Bakar dostum, Ahmet Cintan, Resul Yıldırım, Ferhat Yalçın ve kadın kapalıda olan canlarım Sultan Korkmaz Gizem Kanlı'ya bin selam olsun. Bu şarkı benden bütün derlere armağan olsun. Asil Haskaya'dan bedeli var. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'den Şehmus Der, yani Çavreş. Aleyküm selam Şehmus kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dayım Gündoğan Doğan abilerim Hıdır, Bali, Reber, Hacıoğlu, Yılmaz, Sarıoğlu, Yakup Bulut, Emrullah Korkmaz dostlarım ve kardeşlerim olan Ferhat Yalçın, Çılgın Çocuk, Memo Akan, Ahmet Cintan, Eski Çamlık'tan Kerim Bakır, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Resul Yıldırım, Kadir Yıldırım, bu derlere benden bir selam olsun. Gece Çavreş'ten bir söz. Tutukluk yapmayan tek şey cesarettir, kalite asla tesadüf değildir. Murat abi, ben T1B13'ten Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Burada dost ve abilerime seslenmek istiyorum. Aynı kurumda bulundum. Dostum Mehmet Nurullah Tar, yani Haciko başta olmak üzere. Muhammed Aydın, yani Tweet'i. Muhammed Sayın Taşkın Eleftoz. Mehmet Can Alan. Ramazan Gültekin, T2'de yatmakta olan. Mehmet ve Kadir Üstünda. Doğan Kurt, yani Nijya. 3 nolda yatmakta olan. Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Serhat Sayan, yani Mişko. Son olarak benim için kıymetli olan dostum Nedim Korkusuz. Bu derlere benden selam olsun. Rabbim sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Sevgilerimle Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Gece bir söz. Bırak giden gitsin, silen silsin. Atacak kemin varsa geleceğinde olacak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'ten Ahmet Cintan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta kader birliği yaptım, dayım Gündoğan Doğan, dost ve arkadaşlarım Şeyh Muslayar, Mehmet Akan, Ferhat Yalçın, Adnan Doğan, Kerim Bakır, Mehmet Toprak, Reber Hacıoğlu, Uğur Tezcan, Hıdır Bali, Mehmet Eryakşı, A13 Koğuşundan Yusuf Kaymaz, C6'daki Mehmet Ali Alak, Ballıkuyulu Haciko, Uğur Bingöl, benden bu derlere selam olsun. Mehmet Cintan, gece bir söz. Geçmeyen kara gün, yıkılmayan saltanat yoktur. Bugünlerde geçecek, hatıra olarak kalacak, çalacak tüm şarkılar dostlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten Adnan Doğan, kader birliği yaptım. Dayım Gündoğan Doğan, dostlarım Şeyh Muzdayar, Muhammed Akan, Ahmet Cintan, Emre, Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım abilerim, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Reber Hacıoğlu, Yakup Bulut'a selam olsun. Başka koğuşta bulunan dost ve abilerim Ahmet Can Özdemir, Ahmet Can Alan ve abim Daylak Mustafa Özgür, günlerde görüşmek dileğiyle. Uğur Tezcan'a, Murat abi çalınan en güzel şarkılar bu isimlere armağan olsun. Kaleli Adnan Doğan, yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister, bedel ise sevdiklerini. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten Mehmet Toprak, kader birliği yaptım. Başta dayım Gündoğan Doğan, dost abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım, Bozcakalı Arap İsmail, Ahmet Cintan, Yakup Bulut, başka kurum ve koğuşlarda bulunan abilerim dostlarım olan Engin Avşar, Erkan Tan ve Mert Alptekin'e selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Mehmet Toprak, Murat abi benden bir şarkı bu isimlere armağan edersen sevinirim. Suskunluğumuza kimse aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten ayrancılardan Resul Yıldırım, kader

Bir de yattım başta dayım Gündoğan Doğan, dost ve abi kardeşlerim olan Şeyh Muster Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ahmet Cintan, Ferhat Yalçın, Mehmet Toprak, Kadir Bali, Mehmet Demir Pençer, Reber Hacıoğlu, selamlar olsun. Başka koğuşta bulunan kardeşlerime, abilerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle Müslüm Gürses'ten gökyüzü şarkısı armağan olsun. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz. Güçlü olanlar kazanacaktır. Güçlü

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 Koğuş'tan Polat Denerli. Aleyküm selam Polat kardeşim. Başta kıymetli abim Azat Özışık olmak üzere değerli amcam Fuat Yüce, dayım Yıldırım Sütçü, Fatih Fırat Özışık, Murat Ferhat Şahin Çan, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan Devran, Yüksek Gürcan Akça, Abdullah Yenince, Mehmet Demir, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Sait Sayım, Ozan, Ahmet Kartal, Resul Kartal, Emir Kızılay, Aytaç Ulu Aç, Alparslan Aldanmaz, Bilal Çetin ve kadın kapalı da yatmakta olan iki gözüm Buket Polat, Burçin Çolak, Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı abim Azat Özışık ve bu tüm değerlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Zekican Palı. Aleyküm selam Zekican kardeşim. Başta kıymetli abim Azat Özışık olmak üzere amcam Fuat Yüce, dayımız Yıldırım Sütçü, Yasin Yurt Yapan, Tahsin Vardar, Murat ve Ferhat Şahin kardeşler, Muhammed Yılmaz, Şenol Tanhan, Kamil Çatalar, Osman Barış, dostlarım Polat Denerli ve Sadık Dönmez, Okan Erbaş, Berat Balta, Hatip Önkol, Selami Arman ve kadın kapalıda yatmakta olan Buket Polat ve Burçin Çolak, bu derlere selam eder. Müslüm Gürses'ten Haberimiz Yok şarkısı kıymetli abim Azat Özışık ve tüm koğuş arkadaşlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Okan Erbaş. Aleyküm selam Okan kardeşim. Kıymetli abim Azat Özışık başta olmak üzere ve abim nazarında kıymetli olan Mehmet Fatih ve Fırat Özışık, Güney Yılmaz Sak, Mert Eko Kahraman, Mazlum Aykut, Ogün Özdemir, Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, Sinan Dağ, Emre ve Tufan Sürget, Ersan Kır, Erdoğan Terci, Cüneyt Çetin, Sinan Yoldaş, Devran Yüksek, Resul Yıldız, Nuri ve Mehmet Ersarı, Fırat Çenek, Ezgin Oğuz, Doğukan Aksoy, Seyitan Bozbey, Sertaş Dalkır, bu kıymetlerime abim Azat Özışık nazarında selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Başta değerli abim Azat Özışık olmak üzere dayım Yıldırım Sütçü, Fuat amcam, Yasin Yurt Yapan, Fatih Özışık, Fırat Özışık, Taşkın Eretos, Şahçıyan Kurt, Güney Sak, Halil Üzzek, Ertan Nayman, Apo İlba, Şehmus Akgün, Cüneyt Çetin, Resul Yıldız, Sinan Yoldaş, Devran Yüksek, Doktor Zeki Kaya, Sinan Dağ ve Ezgin Oğuz, bu kıymetli abi dostlara ve abim Azat Özışık Ahmet Kaya'dan Yar Berke türküsü Muhammed Yılmaz'dan ağır.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A5'ten Kadir'da. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan, Altun Eren, Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Burası abi, ben T4A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı. Aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan Bornavalı, C ve Burak Ay. T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşundan Bornova Mevlana'dan Enes Özen. Başta Aslan'dayım. Umut Türk, kıymetli büyüğüm Hüseyin Kürgen, Aslan abilerim Özgür Uyanık, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Agit Özkan, Salim Temel, Serhat Ceyhan, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, Ercan Ertan, Yiğit Şanalcı, Yusuf Yurtan, Özgür Geçtirmez, Oğuz Erenda, Aytoy Gürenç, Şeytan Hüseyin, Aras Furkan, Yanık Minik Ali, Ören Kızılöz, Halil Türksever, Emir Yula, Ahmet Uzunoğlu, Bervan Demircan, Melih Şener, akabinde Alsancak'tan Ercan Artan, Aslanlar Aslanı, dedem Halil, Evren İki Gözüm, Ayhan, Enes Menemen, C6'da yatmakta olan Hasan Yardımcı dostuma, son olarak T1A13 koğuşunda olan İki Gözüm Hasan Pehlivan'a bin selam olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Bu canlara hicyandan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşunda bulunan Bayraklı Çay Mahalleden İlçen Avcı. Başta Aslan'dayım. Umut Tür değerli büyüğüm Hüseyin Kürgen, akabinde Alsancak'tan Ercan Artan, Aslan abilerim Özgür Uyanık, Aykut Sarı, Görkem Şambal, Halit Özkan, Salim Temel, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, Aslan kardeşlerim Oğuz Eranda, Özgür Geçtirmez, Eren Sezer, Ercan Artan, Aytuğ Güneş, Şeytan Hüseyin, Aras Onur, Aydan Furkan Yanık, Ahmet Uzunoğlu, Berdan Demircan, Emir Yula, Yusuf Yurtana, Aslan dedem Halil Evren, derli dostum Ayhan Erez ve Afyon'da yatmakta olan dostum Koray Yaman'a bin selam olsun. Zindanlardan yazıyoruz, saraylarda buluşacağız. Bu canlara Ahmet Arslan'dan Üryan Geldim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A13 koğuşunda Yeni Bostan Ahmet Tuzunoğlu. Başta kıymetli dayım Umut Tür, derdi Melih Kürgen, Aslan abilerim Özgür dayının baykuşları Görkem Şambal, Hakli Özkan, Salim Temel, Sedat Ceylan, Yiğit Şanalcı, Murat Kaymaz, Şafak Aslan, Halis Ertan, Aslan kardeşlerim Özgür Geçtirmez, Şeytan Hüseyin, Aras Aytuğ Güneş, Yusuf Gürtan, buradan Yanık Enes. Akabinde Ercan Artan, Dalgalı Deniz'de bana kaptan olan Ayhan Erez abime de selamlar olsun.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 Koşulan Torbalı'dan Eren Kösü. Aleyküm selam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım ve kardeşlerim Orhan Yacı Tatü, İsmet Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım Oktay, Harman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet, Ali El Muhammed, Atalay Tan Yıldız, Bornavalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Meremen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki insanlar insanların içinde insanlara hasret yaşarlar. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşunda yatmakta olan, hayatımın anlamı eşim Eren Köse, seni çok özlerim. Gün geçtikçe özlemin daha da artıyor. Kalbim her an seninle atıyor. Bu zor günleri geride bırakıp yeniden kavuşacağımıza inanıyorum. Seni çok seviyorum. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kadar birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı Tatü, İsmet Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Azat Delikanlı, Önder Eren Sayım, Mustafa Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Ali El Muhammed, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki her şeyi değiştiren tek şey güvendir. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Resul Yıldız, Şaşo Kerem, Mehmet Fatih, Özışık, Kadir Dağ, Osman Elçi, Sidar Deniz, kardeşlerim Mami Tutkun, Alman Okan, Gökhan Karaduman, Polat Denerli, Alpaslan Aldanmaz, Oktay Şaban, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, eğer yürüdüğünüz yolda hiçbir engel yoksa o yol sizi hiçbir yere götürmez.

Kardeşim Ali Efe ve Cihan Taze Fidan ayrıca değerli kardeşim Furkan Çubukçu ve Kürşat Çakan ayrıca Şakran kampüste bulunan can dostlarım Uğur Akman, İbrahim Barlay, Taylan Ozan Denli, Ahmet Orman ve sofralarını paylaştıkları abi kardeş dostlara selamlar olsun. Selamlar aleyküm Murat abi, ben Menemen Ceon'dan Mehmet Barış, aleyküm selam Mehmet kardeşim. Başta değerli abilerim ve kardeşlerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Orhan Eşmarcı, Reco Yıldırım, Serhat Çelik, Ömer Patır, Murat Baba, Antepli, Mehmet Ali, Nuri Bulut, Furkan Çubukçu, Cihan Taze Fidan, Efe Aydoğdu, Abdullah Çakır Efe, Acı Ödemiş'te tipinde yatan babam Hilmi Barış, amcam Mehmet Barış ve yeğenim Muhittin Barış'a selam olsun. Ayrıca dayım Doktor Zeki Kaya ve dostum Orhan İşmarcı'nın derleri Arzu Kaya ve Ecem yengelerime selam olsun. Benden bu derlere Serkan Kaya Zor Bela şarkısı armağan olsun. Ben Menemen John'dan Doktor Zeki Kaya, kadın kapalı C8'de bulunan değerli eşim Arzu Kaya, ben aşkla büyüyorum, sevgili seninle bırakıyorum çocukluğumu, geride seninle çizgiler düşüyor alnıma, gözlerimin etrafına, ben seninle ben oluyorum sevgilim. Ayrıca kadın kapalı C8'de bulunan derdim Arzu Kaya, Berfin Bal, Ruşen Akyıldız, Elçin Can, Deha Zelvi ve onun derdisi Şener Kaya ve derdi kardeşim Orhan İşmarcı'nın derdisi Ecem kardeşime bin selam olsun. Bu derdilere kötü kalpli doktordan bu şarkı size gelsin. Tefo ve Seko'dan Başka Dünya. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı, kadın kapalı C8'de bulunan sevgilim Ecem radyo başına. Issız bir çölde buldum su misali seviyorum seni. Hayatıma değer verdiğim en güzel varlık, iyi ki varsın. Ayrıca derdi dayım Doktor Zeki Kaya'nın derdisi yengem Arzu Kaya da selam olsun. Benden derdime Niran Ünsal, aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Fırat Özışık, Aslan kardeşlerim Mehmet Fatih Özışık, Efsane Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Sabri Kulaksız, Doktor Zeki Kaya, Ahmet Kartal, Resul Kartal, Resul Yıldız, Engin Kaya, Fuat Yüce, Osman, Karakalpak, Fırat, Çelenk Polat, Denerli, Muhammed Yılmaz, İbrahim Taşıyan, bu dostlara bin selam olsun. Ben Zazi Fırat Özışık, özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Kadın Kapalı'dan Fatma Daş, C5 koğuşunun adaletini sağlayan değerli ablam Zeynep Kocabaş, değerli arkadaşlarım Yeliz Tülin ve tüm koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Merhaba Murat abim, gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Hülya Atso, yani Kürt Hülya, sağ ol kardeşim benim hepimizin. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Bir şeylerin yoluna girmesi için her şeyin raydan çıkması gerekir. Gemi su alırsa bırakın bassın, çivi çakan düşünsün. T1'de olan oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Atso'ya da çok selam olsun. Mayın tarlası armağan olsun. Murat abi gecen güzel olsun. B9 koğuşundan bulunan Hülya Atso, yani ablam Kürt Hülya radyo başına. Canımın içi aslan ablam, güzel, zeki ve muhteşem olmanın zor yanları da var bu hayatta. Mesela çok çabuk nazara geliyorsun. Senin o yeşil gözlerine kurban. En derdim, çok seviliyorsun. Rabbim ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin. Hozan Hamit'ten Dısmala Sipi benden sana gelsin ablam. Ben T5C41 koğuşundan karşı yakalan Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Can Neko'ya, Hüseyin Tekeday ve ismini sayamadığım abilerime, dostlarıma selam olsun. Gerçekler acıtır ama yalanlar öldürür elbet bir gün. Ben T5C41 koğuşundan karşı yakalı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Can Neko'ya, Hüseyin Tekeday ve ismini saymadım abilerime, dostlarıma selam olsun. Zamanınızın değerini bilin, boş insanlara harcamayın özgürlüğe. Karşı yakalı Nurullah Yılmaz, zindanlar, soğuk zincirler, yaş belki biraz düşürüz, özgür günlerde görüşürüz, elbet bir gün özgürlük akvaryumda buluşmak dileğiyle. Karşı yakalı Nurullah Yılmaz, hangisindeydi, bunda. Karşı yakalı Nurullah Yılmaz, bizim de var acemi yallarımız, bu dünyanın menfaat çarkını çeviremiyoruz, elbet bir gün. Veli Deveci'den, Kerem Çiçek'ten, Can Taşkıran'dan, Ceylan Taşkıran anneme, anneler günü kutlu olsun annem. Kendine iyi bak, sen benim vazgeçilmezimsin, seni çok seviyorum. Alak ve Edebiyat Ormanı'ndan selam olsun. Ayna güzelim, Ceylan seni seven Veli Deveci. Veli, selamını aldım, gözlerinden öpüyorum. Veli Deveci kardeşimin bulunduğu koğuştaki abi kardeşler, Veli kardeşimden selamlarınızı aldım. Aleyküm selam, sizlere de sevgiler, selamlar. Tüm abi kardeşlerim. Veli Deveci'den Naciye Sarsılır anneme, anneler günün kutlu olsun. Senin ayaklarının altından öpüyorum. Üzülme, hüzünlenme.
Nefse kapılma, Allah bizimledir. Tüm annelerin anneler günü.

kutlu olsun. Gülşah Sar annem, senin de anneler günün kutlu olsun. Veli Demeci'den Ceylan Taşkıran'a, radyo başına. Ceylan nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Kendini iyi hissediyorsundur. Bak, kendini iyicene saldın, bana acil şekilde mektup at. Patlak gözlüm benim. Bir tek sana vuruldum, şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Not mektuplarını aldım, çocuk gibi sevindim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T117 koğuşundan Apo Kandemir. Aleykümselam Apo kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan Murat Değirmenci oğlu Fatih Batman oğlu. Can abim Çekdar Bakır, Ferhat Kurt, Mami Subaşı, Mami Kurt, Sadık Yoldaş, Murat Tümarlı, Mehmet Oruç, Oktay Şaban, Osman Temel, Sergen Temel, Keko Fırat, Öztaşlanan ve Ağdayı Taşkın Eleptoza. Murat abi, T117 koğuşundan ben Apo Kandemir. Farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abi Ekrem, Birlik İbo Akbaş, Mami Birlik Çınar, Birlik İbrahim Erişen, Serok Önen abi kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Apo Kandemir ve Çekdar Bakır'ın Ekrem, Birlik İbo Erişen ve Serok Önen'e çok selamları var. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben Seyran, aleykümselam kız kardeşim. Şakran T1A17 yatmakta olan Çekdar Bakır'a selam olsun. Güzel gözlümün gözlerinden öperim. Çekdar, çok özlenensin, aklımdasın, yalnız değilsin, inşallah en kısa zamanda aramızda olacaksın. Herkesin sana selamı var, kendine oralarda iyi bak, Allah'a emanet ol. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır, bir bakmışsın Yusuf Mısır'a soldandır Çekom. Murat abi, Çekdar için Sezen Aksu'dan Adı Bende Saklı şarkısını çalarsan sevinirim, hayırlı akşamlar sevdiğim. Ben Baran Koyuncu, bu selamım her şeye rağmen dimdik duran, mertliğinden ve duruşundan hiçbir zaman ödün vermeyen canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya, dört duvar arasına sığmayacak kadar büyük yüreğinize, sabrınıza ve asaletinize selam olsun. Bilinsin ki dışarıda sizi unutmayan, yolunuzu gözleyen kardeşleriniz var. Bugün ayrılık varsa yarın kavuşmak da var. O güzel günlerin geleceğine inancımız tam. Dualarım ve kalbim her zaman sizinle, abilerim kardeşiniz Baran Koyuncu. Ben Velat Koyuncu, bu selamım her türlü fırtınada limanımız olan, varlığıyla bize pusula olan abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'yadır. Kökü derin olanın da dalı kırılsa da ruhu sarsılmaz. Bizim kökümüz bir, yolumuz bir, yarınımız birdir. Sizi sabırla ve sarsılmaz bir vefayla bekliyoruz. Selam olsun aslan yüreklere, sizleri seven sayan kardeşiniz Velat Koyuncu. İyi akşamlar güzel insan Murat Bingöl. Ben A5 koğuşundan Öznur Kalli. Sağ ol kardeşlerim. Derlerim Şeriban Fidan, Sinem Özdamar, Kübra Tepe, Belgin Durak, Sıla Höyük. Bazen kelimeler yetersiz kalır. Çünkü hissettiklerinin anlatılamayacak kadar gerçek. Sayın abi Murat Bingöl, bu derlere Ebru Gündeş'ten bir çift göz çalarsan seviniriz. Sana da kolay gelsin. Sağ olun kardeşlerim. İyi akşamlar, ben Pınar Şahin, A5 koğuşuna yatan Özgür Kalli, Şehriban Fidan, Sinem Özdamar, Kübra Tepe, Belgin Durak, Sıla, Buse Nur Çevik, radyo başına. Kızlar, bugün görüşte yine yakıyordunuz. Hepiniz birbirinizden çok güzeldiniz. Sizleri gördüm, dünyalar benim oldu. Kendinize çok dikkat edin, Allah'a emanetsiniz. Ali Aşakran T1B2 koğuşuna yatan eşim Halil Elden'e bu şarkıyı göndermek istiyorum. Kamuran Akkoru, Sev Yeter. İyi yayınlar, iyi günler dilerim. Timsak Kadir, Kadir Tör. Sonrasında Kadir, yeni mesajların geldi pazartesi Allah nasip ederse. Sonrasında Doğan Kurt, Nişa Doğan'ım, mesajlarınız geldi. Yeni mesajlarınız Allah nasip ederse pazartesi günü gideceğim. Haberiniz olsun kardeşlerim. Mustafa Yıldırım, canım benim, seni çok seviyoruz. Ben de iyi değilim, canını sıkma. Hakkımızda hayırlısı olsun. Her şey vaktinde, zamanını bekliyor. Emin ol, sen de oradan dimdik aslanlar gibi çıkacaksın. Arayabildiğin zaman ara, kızlarla konuş. Canımız her zaman yanındayım. Seni çok seviyorum. İyi kim?

Ben Şakran, 4 nolda yatmakta olan Mersin Pınar'da Fırat Doğan. Fırat, selamını aldım kardeşim benim, sağ olasın. Kardelen'den aldım. Bir de Nazlı kardeşim. Ha, aynen, Nazlı kardeşim. Hepinizin selamını aldım Ercan'ın. Fırat, senin de aldım. Allah razı olsun, sizlere de sevgiler, selamlar. Mersin Pınarlı Fırat Doğan, öncelikle mahalle büyüğü Murat Bingöl abime selam olsun. Şakran kadına yatmakta olan Melek Yüzlüm Nazlı Doğan radyo başına. Seni çok seviyorum güzel eşim. Rabbim bizi birbirimize kavuştursun. En yakın zamanda güzel eşim. Seni canımdan çok seviyorum. Anneler günü de bu arada kutlu olsun güzeller güzelim. Dört duvarlar engel değil aşkımıza.

Ecem kızım, senin de anneler günün kutlu olsun. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, şakran kadın kapalıda yatmakta olan anne kelimesini hak eden kurban olduğum annem Nazlı Doğan radyo başına. Her şeyim kurban olduğum kadın, anneler günün kutlu olsun. Dünyanın en güzel annesi. Bize o kadar güzel annelik yaptın ki kimsenin annesine benim annem olsun dedirtmedin. Sensiz ilk anneler gününü geçirdim annem. Şakran T2'de yatan canımın içi Ertuğrul Görgür. Vardır herkesin hayatını değiştiren güzel bir tarih. Takvimin en güzel günü 11 Mayıs. Seni tanıdığım, EYOM'a da kavuştuğum gün. Her şeye rağmen her şeyinle aşığım sana, kalbimi iki sen. Seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan kalbimi sahibi Ertuğrul Görgür. Aşkım evdeyiz, çıkmayacağız. Merak etme, öptüm sol yanından. T2 A7 Can Özdemir radyo başına. Sensiz geçen her gün eksik, her saat biraz daha ağır gelir. Bil ki attığın her adımda, ettiğin her duada sen varsın. Yine çok özledim ama bugün yüzünü görmek kalbime iyi geldi aşkım. Sesin, gülüşün, bakışın hepsi ayrı bir huzur veriyor içime. Aksilikleri bile özlüyorum. Sadece sen ve ben, başka bir şey önemli değil. Sensiz geçen zaman geçiyor gibi değil ama seni severken sabretmeyi de öğreniyorum. Özel kılan da bu. Bizi hiç vazgeçmedik bizden. Ben hala aynı yerde aynı aşkla bekliyorum seni. 42 gün sonra oradan el ele evimize geleceğiz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T15'ten tahli olan Baran Doğan. Başta can yoldaşım Berşan Doğan. Can amcam Latif Can Doğan. Kardeşim Ercan Doğan. Ağdayım Taşkın Ele Toz olmak üzere. Keke Fırat, Yasin Akçay, Barış Cicik, Bilal Çetin, Zübeyir Oğuz Polat, Yalçın Orhan Dal, Menderes Öztürk, Mert Şen, Sezgin Yıldırım, Murat Akgün, Ferdi Fener, Emir Kepeli, Berat Avni Şavran, Serhat Aziz Korkak, Tuncer Elçi, Mert Özkan ve tüm koğuşa selam olsun. Roşşuva şarkısı Ağdayım Taşkın Ele Toz'a armağan olsun. Sizleri seven can yoldaşınız Baran Doğan. Selamünaleyküm Murat abi. T1C13 koğuşu radyo başına. Ben Kaleli Sedat Aydın. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Başta C13 koğuşun adaletini sağlayan aslan dostum Mertcan. Büker abileri Mersin. Bahar Yanık. Yamanlardan Aliş ve benim değerli kardeşlerim, başta Şahin Sar olmak üzere Duyguşan Sonsuz Hüseyin, Ağaçlı Abdullah Yel, Eplos Murat, Ertuğrul Alma, Muhammed Maden ismini sevmedim. Tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan katlime ferman çalarsa Murat abi. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Sizleri seven sayan dostunuz Kaleli Sedat Aydın. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın, T1'de yatmakta olan abim Mehmet Salman yani Uçe, Muhammed Aydın yani Tweety, Ferhat Aydın, Seyit Ahmet Küleş, T3'te bulunan abim Ali Tezcan yani Aliko, T4'te bulunan Umut Tür ve Ayhan Erese ve ismini sayamadım farklı kurum ve kuruluşlarda bulunan tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Seviliyorsunuz. Aynur Polat'tan Esmer'e şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın. Ben T1C17'den Muhammed Sayın, kadın kapalı B11'de olan Buse Işık'a sesleniyorum. Pazartesi görüşürüz demiştim. Bugünkü isteğini duyunca an itibariyle duygularımı heyecanlandı. Beni değerli olarak görmen seni kendime özel hissettirdi. İyi ki varsın gözlerimin arka bahçesi. Ben Eray Deniz Oyman, Buse Işık radyo başına. Güzel dostum, faksını bekliyorum. Zaten sürprizin korkutuyor. Pek hayırlı sürprizin olmadı bugüne kadar. Ama hep güvendim, yine de sana güveniyorum güzel dostum. Buse. Ben Muhammed Sayın, gecenin en uç noktasına bir söz bırakmak istiyorum. Dünyada hiçbir kimse sandalyede oturan cesurları alkışlamaz. Bütün alkışlar sahne çıkanlar içindir. Abi sana da kolay gelsin. Sağ ol Muhammed. Selamını aldım. Aleyküm selam. Sağ olasın kardeşim benim. Öncelikle selamun aleyküm. Biz A12'den Arman Eleptoz ve Veysel Yesmesler ve aleyküm selam kardeşlerim. Başta değerli büyüğümüz Taşkın Eleptoz ve Çağdaş Yesmesler, Canlarım Çınar Birlik ve Mami Birlik, Umut Eleptoz, Süleyman ve Azat Arslan, Yusuf Tokay, Muhammed Yesme, Muhammed Esmer, Mehmet Esmer, Umut Özer, Ayhan Eres, Serhat Sayan yani Mışko, Azat Yavuz, Foça'da olan Baran Arslan ve Halit Akbaba, Rıfat Yılmaz, Hasan Büyük, Mertcan, Kotan, bu canlara baki selam olsun. Sillesiz alim olsa da kaderin, sabrın sonu hürriyettir. Kaderin hepimize selam olsun. Bunda da yanlışlıklar var. Şakran T3'te yatan Rıdvan Cenk Yüce ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Fırat Turşak, ben ve Veysel Yesmesler kardeşime selam olsun. Kurban olduğum Veysel'im, her saniye seni düşündüğümü bil istedim. Seni çok seviyorum, çok özledim.

0: lütfen beni ara. Ben seni çok seven sevgilim Veysel kardeşim. Eğer aradıysan bu mesajı dikkate alma kardeşim. Mehmet Fatih Özışık. Fatih'im gözlerinden öpüyorum. Selamını aldım. Mehmet Fatih Özışık. Devran sana da, Koko Muharrem kardeşim, sonrasında koğuştaki tüm abi kardeşlerim. Hepinize sevgimi selamlarımı gönderiyorum kardeşlerim. Mehmet Fatih Özışık, biz seninle en çok imkansızken yakıştık birbirimize. Kimsenin görmediği bir bağla, kimsenin bilmediği bir dilde sevdik. Kavuşmak sadece bir ihtimal, vazgeçmek ise benim sana olan en büyük yeminim. Emrah ihtiyacı var, sana gelsin. Mehmet Fatih Özışık, ey benim aklımda, kalbimde, ruhumda olup da yanımda olmayanım. Gözlerim seni görmek istiyor, kulaklarım sesini duymak istiyor, ellerim ellerini tutmak istiyor. Bendeki aşk sana anlatmak ama nasıl anlatılabilir ben de bilmiyorum ömrüm. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim o ben Yılmaz. Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Yusuf Yakaç, Burak Polat, Mehmet Oruç, Eyüpan Bozkur, Suat Akbalık, Atahan, Atakan Kahraman, Ahmet Zümrüt Taş, Ahmet Dalgıç Er, Emre Ay, Murat Deveci selamınız. Geceyi Erhan Tan dayımın sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Aksel Varol radyo başına. Ben sana yol olurum kaybolma diye. Ben sana yoldaş olurum yalnız kalma diye. Ben sana nefes olurum daralma diye. Ben sana güç olurum düşme diye. Ben sana umut olurum karanlık uzarsa diye. Ben sana sabır olurum bugünler geçsin diye. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Aksel Varol'un eşim. Aleykümselam kardeşim. Aşkım öyle özledim ki seni. Arabanın aynasını kırıp kaçmış biri. Şimdi sen olsan hallederdin tek başıma. Böyle şeylerle uğraşmak hiç istemiyorum. Dün ara dedim, niye aramadın? İnşallah cuma görüşeceğiz zaten. 2 dakika olsun ara, seni çok seviyorum. Geçmiş olsun kardeşim. Aksel. Bu işler böyle aslında. Yapacak bir şey yok. Gümüşbala'dan merhaba, iyi yayınlar. Gümüşbala'dan Tuğba ben. T1B12 koşulu olan canımın içi oğlum Vedat Sabuncu. Annem, benim yaramaz oğlum. Seni çok seviyorum. Geçecek bu günler, kendine çok iyi bak. Oğullarım Vedat Sabuncu, Turan Sabuncu ve değerli kardeşim Doğan Şirin, unutmayın, anahtarlar elbet bir gün tersine dönecek. Murat Bey, Gümüşbala'dan Tuğba ben. Foça açıkta olan oğlum Turan Sabuncu, T1B12 koşulu olan oğlum Vedat Sabuncu. Her şeyim oğullarım, sizi çok seviyorum. Çok kara kışlar gördük bizler, yine pes etmedik. Turan Sabuncu, Vedat Sabuncu, Doğan Şirin ve Barış Alabay. Hepinize ayrı ayrı selam olsun. Şakran T3'te yatan aslanın babası Sergen Gürgür canım. Bugün PTT'ye gittim, mektubunu aldım. Saat 3.30'da gittim, 4'tü geldiğimde. Alparslan'la beraber gittik. Şu an evdeyiz. Eyüp annemler de yarın gelecekmiş. Alparslan'la biz evdeyiz. Kendine çok iyi bak. Öpüldün, hisset. Şakran T3'te yatan aslan yüreklim Sergen Görgör. İnşallah en kısa zamanda çocuklarımızın yanında olacaksın. Orada bir şey kafana takma. Seni seviyoruz. Kendine iyi bak. İyi geceler. Rüyalarda görüşmek dileğimle. Ben T1A8'den Erdoğan Dikmen oğulları benim için değerli olan başta abim Erhan Tekir olmak üzere Saffet İlhan Özcan, İbrahim Alada, Mert Fazlıoğlu, Ferdi Demirbaş Resul, Kortak Volkan, Yılmaz Kağan, Erdoğan, Kamil Şansoy bu canlara selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ben T1A8'den Erdoğan Dikmen oğulları benim için değerli olan başta abim Erhan Teker, Ahmet Teker, Uğur Bingöl, Furkan, Günal, Soner, Sümbül, Baran, Berşe, Veli, Yılmaz, Batuhan, Öztaş, Mahir, Acar, Serhat, Çevik, Beşe, Umut, Aydın. Bu canlara selam eder sizleri seven kardeşiniz Erduş. Ben T1A8'den Batuhan Çalıkuşu Kadın Kapalı'da bulunan canımın içi güzel eşim Sezen'ime seslenmek istiyorum. Kurban olduğum, içimde anlam veremediğim bir his taşıyorum. Cuma günü büyük günümüz, senin kalbin çok temiz, dua et kocana. Rabbim senin duana cevap verir mutlaka. İnşallah tahliye olurum. Yanında daha iyi olabilirim. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Murat abi Sezen'ime Merve Özbey'den Duramıyorum çalarsan sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu Sezen'im, güzel eşim benim. Her şeyim çok daha güzel olacak. Sen o güzel canını sıkma. Hiçbir zaman senin yüzün solmasın. Senin yüzündeki tebessüm benim hayata tutunma sebebim. Bebek yüzüm, sen canımın canısın. Öpüyorum hasretle Murat abi Sezen'ime tırıp kolikten gözlerim var ya, çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun Can abi, Murat Bingöl sağ olasın. Sağ ol Batuhan, hepimizin kardeşim benim. Ben TV8'den Safvet İlhan Özcan, aynı ortamı paylaştım can dostum Mert Fazlıoğlu. Bugün doğum günü, doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerinle geçirmen dileğiyle, sevgilerimle Safvet İlhan Özcan. Bir tane de ses kaydı var, onu da hemen paylaşalım.
1: Ben seni çok seviyorum. İyi ki doğdun babacığım. İyi ki benim babamsın. Baba seni çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.
0: Mert kardeşim, bu tahmin ediyorum senin herhalde Mert Fazlıoğlu. Çünkü bir dakika, var mı ses, şeyde isim?
1: Ben seni çok seviyorum.
0: Yok, ses yok. Şey, isim yok. Aynen. Muhtemelen senindir Mert kardeşim. Hemen kaldığımız yerden bir iki mesaj daha okuyayım. Ondan sonra kayıt mesajlarımız bayağı var çünkü. 12'ye kadar tüm mesajlarınızı bitirip diğerine geçeceğim. Öncelikle selamun aleyküm. Ben Buca Gediz'den Ferdi Bingöl. Lider FM sunucu, Lider FM sunucusu Murat amcamın ellerinden öpüyorum. Aleyküm selam Ferdi'm, gözlerinden öpüyorum. Ayrıca senin aracının amcacım. Cezaevinde bulunan dostlarıma selamlarımı iletirim. Şakran, kapalıda yatan, başta kayınçoğum İbrahim Can, Erdoğan, Lokman, Durgan, Kasım Demirci, Hurşit Şeker, Seyit, Mehmet Karakaş, Furkan, Yüksel, Emirhan, Yüksel, Ahmet, Metin, Kınık, Mami Kaylı, Ufuk, Erengül, Çiko, Gürkan, Raşit Yalnız, Hurşit Yalnız, Özgür Işık, Murat Dinç, Ekrem Birlik, Kerem Gezer, Mesut Acıoğlu, Orhan Işıksoy, Fırat Gezgin, Yücel Kaya, Gökhan Kaya. Bu dostlara cani gönülden selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Öncelikle selamun aleyküm. Ben Buca Gediz'den Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat amcam. Senin ellerinden öncelikle öpüyorum. Aracılığınla dostlarıma selamlarımı iletmek istiyorum. Foça açıkta yatmakta olan dostlarıma ve de Şakran açıkta ve kapalıda yatmakta olan dostlarım. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Ali Gürbüz, Yunus Demir, Resul Özvardı, Erol Uşar, Burhan Özay, Aslan Kesel, Osman Kesel, Serkan Yılmaz, Hasan Haral, Sefa Haral, Emirhan Yüksel, Ferhat Toprak, Fırat Tek Güven, Yavuz Emrah Doğan, Emre Doğan. Bu dostlarıma, kardeşlerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizleri seven sayan Ferdi Bingöl. Ferdim gözlerinden öpüyorum, sağ ol diyelim. Bir tane daha mesaj okuyacağım, sonrasında kardeşlerimin mesajlarını paylaşacağım. Murat abim iyi yayınlar. C11'den Zeynep Uza seslenir misin abi? Zeynep ablacım, aramadın, arar mısın? Seni çok özledim ablan. Evet, Zeynep Usturan kardeşim. Şakran, C11'den Zeynep Usturan'a seslenir misin Murat abicim? Ablacım özledim seni çok. Mesajımı dinlediğin an ara. Ablan Güfşah. Selam paşam, ben Koçer, aleyküm selam Ayhan abim. C12'de kardeşimiz Hürmüz'e ve Gül ablama selam saygılar mavim. Hani derler ya, yolunda ölürüm. Evet, dün az daha ölüyordum. Olsun, senin yolunda ölmek de güzel olur kurban. Mavi, sana bakınca gözlerime deniz kıskanır kendini. Sen görünce yüzüme, gökyüzüne sığmaz yerime. Paşam Müslüm Gürses'ten Kahretmişim şarkısı kardeşime, Gül ablama ve bütün C12'ye ve mavime armağan olsun. Şimdi bir güzel şarkı, bir güzel şarkıdan sonra takriben 20 dakikalık bölümünü paylaşayım. Sonrasında zaten birkaç dakikalık kalıyor geriye. Onu da paylaşacağım Allah nasip ederse kardeşlerimizle. Hemen şöyle ayarlayalım. Bir şarkı sonrası. Evet.

Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben hemen hemen C5 koğuşundan Hişman Alabay. Aleyküm selam abim benim. Farklı kurum ve koğuşlarda bulunan başta amcam Fevzi Alabay, abim Azat Alabay, can kardeşlerim Beco ve Barış Alabay, Zeki Polat, Esat Candan, Hasan Saraç ve koğuşta bulunduğum kardeşlerim Muhammed Cihat Polat, Devran Gür ve Taner Koç, Keser Uğurcan, Cengiz Mustafa Göktaş ve tüm C5 koğuşuna ve bizi tanıyan seven herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan Muhammed Cihat Polat. Aleykümselam Muhammed Cihat kardeşim. Can abim Hişman Alabay başta olmak üzere Taner Koç, Keser Uğurcan, Cengiz Derman Gür, Mustafa Göktaş, Emin Emir, Selçuk Ekin, Kemal Uluç, Serkan Uluç, farklı koğuş ve kurumlardan Esat Candan, Barış Alabay, Doğan Özdemir, Muhammed Mustafa Ulaş ve tüm canlara selam olsun. Gece Hece Herdem'den Tutuşur Dizelerim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan Devran Gür. Aynı koğuşta bulundum başta abim Hişman Alabay olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Saner Koç, Keser Mustafa Göktaş, Fatih Ayışık, Beytullah Demir, Miraç Demir, Şiar Sarı, farklı kurum ve koğuşlarda olan dostum kardeşim Furkan Çubukçu, Esat Candan, Nuh Şaklak ve tüm canlara ve ismini yazamadığım beni tanıyan herkese selam olsun. İyi akşamlar Murat abi, sağ ol Devran kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 koğuşundan Taner Koç Keser. Aleykümselam Taner kardeşim. Koğuşta bulundum başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Emir Selçuk Ekin, Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Süleyman Olur, Kemal Uluç ve farklı kurum koğuşlarda olan Aytaş Keseci, Furkan Çubukçu, Barış Alabay. Tüm bu canlara selam olsun Azer Bülbül'den. Gece Mavisi Gözlüm şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen C5 Koğuş'dan Uğurcan Cengiz. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat Devran Gül, Taner Koçkeser, Emir Selçuk Ekin, Doğukan Korol, Mustafa Göktaş, Şimen Tepeli Rebel, Gökhan Kaya, Emin Kıskaç, Serkan Uluç, Kemal Uluç. Tüm bu canlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C5 Koğuş'tan Mustafa Göktaş. Aynı koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat Uğurcan Cengiz Evren Gür Taner Koçkeser Beytullah Demir Taşkın Eleftoz Arman Eleftoz Latifcan Doğan Boran Doğan Mustafa Gezer Edip Sabancı. Tüm bu canlara selamlarım bakidir. Eyüphan'dan Su Misali şarkısı tüm abi dost kardeşlere armağan olsun. Selamünaleyküm kıymetli abim Murat Bingöl. T2B10 koğuşuna Yiğitcan Akgün aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Başta yıllardır kader birliği yaptım can dostum Ekrem Güneş olmak üzere Sertaç Akın Hüseyin Gezgen. Urlalı Yiğit Çağlar Hasan Çömlek Iğdır Ak Celal Gezer açıkta bulunan Pusat Evren abime canım kanım kuzenim Furkan Çubukçu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi ve bu değerli dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı, Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Emre Atmaca, Halil İbrahim, Kayıkçı ve açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün bu derlere bin selam olsun. Sözümden başka deliliğim Allah'tan başka vekilim yoktur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğumuz abi kardeşlerime hitaben başta canım kanım olan reisim Aslan abim Pusat Evren, Çakır, Ayhan, Yalçınkaya, Derli Dayım, Paslı Kemal, Eriş, Hakçan, Kanık, Azat, Başak, Boksör, Mahmut Aygün, Şahçıyan Kurt, Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Yiğitcan Akgün bu derlere bin selam olsun. Kararsızlık insanı tehlikeye, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm Murat abi ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş aleykümselam Ekrem kardeşim. Öncelikle değerli abilerim B7 koğuşuna olan Azat Başak boksör Mahmut Aygün Şahçıyan Kurt abilerime çok selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah yardımcımız olsun ve kader birliği yaptığım can dostum Yiğitcan Akgün'e. Çetin Gezek abime dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi kardeşlerim Urlalı Yiğit Çağlar Hüseyin Gezgen. Celal Keser, Sertaç Akın, Hasan Çömlek, Yaşar Dursun, Uğur Çeliğe bin selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğimle Ekrem Güneş.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8 koğuşunda yatmakta olan Doğukan Bulut. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Senin aracınıyla aynı kampüste bulunan dost ve abilerime selam göndermek istiyorum. Başta Menemen'de bulunan canım kanım aslandayım Ömer Çörek, Gapu Ahmet Bağcı ve derlisi Baran Bağcı, can dostum Guru Şahan Demir, Ali Aksoy yani Paladay, Erkan Tan, Celal Maden, Orçun Mete, Roşat Demir, Taner Yeşildal, Erkan Pehlivan, Muzaffer Tatlı, Serdar Gündür, Batuhan Çalıkuşu, Barışcan Şen, Adnan Doğan, Umut Fidan, Doğu Kenan oğlu Yunus Kara, bu derlere ve istisnalar hariç beni tanıyan bütün dostlara bin selam olsun. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Burada kader birliği yaptım dost ve kardeşlerim. Başta Devran, Karahan, Görkem, Akgüz, Kaleli, Müslüm, Api, Mehmet, Ildız, Volkan, Fırtına, Adem, Kocapınar, Veysi, Şimşek yani Goştu, Selman, Şahin, Kemal, Demirel, Hüseyin, Tilev, Ege, Akkoyun, Ege, Yalnız, İsmail, Şahin, Ali, Düzdek, Taha, Özkaya. Bu derlere bin selam ederim. Ve aslan dayım Ömer Çöreğin şu sözüyle bitirmek istiyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C8'den Devran Kara. Burada kader birliği yaptım bak kardeşlerim. Volkan Fırtına, Doğukan Bulut, Kaleli, Müslüm, Api, Mehmet, Ildız, Ege, Akkoyun, Ege, Yalnız, Görkem, Akgül, Taha, Özkaya, Çağdaş.

Hep Bektaşoğlu, Atakan Ecellioğlu, Veysi Şimşek, bu derlere bin selam olsun. Uygar Doğanay'dan vuracaklar biliyorum, bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. Senin aracılığıyla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur Şahan Demir, Murat Değirmen, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Alican Yaşar, Erkan Tan, Efecan Taş, Emre Yücel, Erhan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyah Benten'le de dileğim, bu derdere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. İstisnalar hariç beni tanıyan tüm kader mahkumlarına ve tüm bayraklı çocuklarına bin selam olsun. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil, dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Vesselam. Ben Dörtnoğlu 15 Koşlan Mehmet Fatih Özyaşı, kıymetli kardeşlerim Osman Karakalpak, Gökhan Tonk, İstanbullu Ogün Özdemir, Mazlum Aykut Hep Bektaşoğlu ailesine, Azcan Yatmaz, Tolga Özcükan, Turan Abanuz, Baran Yıldız, Polat Denerli, Göksel Kılıç, Dolap Dereli, Sabri ve Murat Bingöl abim, sana da çok çok selam olsun. Aleyküm selam Fatih. Gece Not, herkes aynı yere ayrı yere bakabilir ama herkes aynı şeyleri göremez. Bir şeye baktığımızda güzellikleri göremiyor iseniz bakış açınızı değiştirin. Bitti diye üzülme, yaşandı diye sevin. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özdüşük. Ben 4 nolu A15 koşulan Sinan Yoldaş, başka koğuşlarda bulunan dost ve abilere hitaben Azucan Yatmaz, Şevket Vazgeçli, Murat Ayata, Muhammed Mustafa Savcı, Ahmet Altunbaş, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Metin Boğa, Fırat Yılmaz, İbrahim Hamza, Barlay, Doğukan Kostak, Fırat Karakoyun, Hurşi Çeker, Eren Özkan ve Mustafa Gökdere selamlar olsun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş, başka kurumlarda bulunan dost ve abilere hitaben, başta canım karım Tolga Yoldaş ve abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgün Çakmak, Mehmet Ali Dalbudak, Cüneyt Gültekin, Kadir Akgün, Serhat Ali Göker, Adnan Eğerli, Yiğit Esen ve can dostlarım olan Serkan Uğur ve Burhan Karademir'le çok selam ederim. Bu derlere Eyüphan Su Misali şarkısı armağan ediyorum. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı namı der. Hoca, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan can kardeşlerim Mert Dağ, Deviren, Toroslu, Devran, Yüksek ve Civan Acar başta olmak üzere. Koğuşumuzun yakışıklı gençleri Muhittin Karakaş, Ali Berk Birdane, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Emir Yıldırım ve 3 koğuşunda bulunan kardeşlerim Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, Gözümün Nuru, Muhammed Mustafa Savcı, Doğan Bineker, Yiğit Satak, Selçuk Bayram'a da bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı namı der hoca. Ben T2 A4 koğuşundan Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştım derlerim Bülent Dernek, Poçalı Serhat, Küçük Adnan, İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum A15 koğuşundan Botan Kartal, C4 koğuşundan Suat Yıldız ve Poça Açık'ta yatan Aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptım. Dayım Poçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derlerim Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yeler, hepsine selamlar olsun. T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Poça Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Sayar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan.

Selamlar olsun. Ben TK4 Koğuş'tan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek Sertan Yeler, Adnan İhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingün, Kadir Bilgeç, Onur Kalem, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK4 koğuşundan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben TK4 koğuşundan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan, Özdemir kardeşler, Kadir Birgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akçin ve Afgan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 Koğuş'tan ben Bülent Dernek, aleykümselam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat Dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 Koğuş'tan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat Dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akçin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben TK4 Koğuş'tan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TK4 Koğuş'tan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım. Derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Adnan İlhan, Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli, Apo Güven, Yiğitcan, Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 Koğuş'tan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 Koğuşu'ndan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün eski İzmir çocuklarına

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.
1: Harun Emir Vestiyayim, Balakada İlçiyayim.
2: Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C 14'ten Harun Tarduş. Harun'um, selamını aldım Hamza'da. Sana da C14'teki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Ben T1C 14'ten Harun Tarduş. Buradan A13'te değerli dostum Osman Temel'e ve koğuşunda bulunan Ferit Saçlı, Devran Tezcan ve Kubilay Bozbey'e selam olsun. Eyüp Han, üzerime şüştüler şarkısı armağan olsun. Ben T1C 14'ten Harun Tarduş, dostum Aslan Parçam, Mustafa Durmaz hangi koğuştasın? Bir haber ver, sana ve koğuşuna selam olsun. Mustafa Durmaz kardeşim, muhtemelen duydun. Kimin koğuşundaysa abi kardeşler, Mustafa kardeşimiz Mustafa Durmaz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1C 14'ten ben Harun Tarduş, başta B13'te bulunan Mehmet Eryakşı abime selam ve saygılarımla. Ben T1C 14'ten Harun Tarduş, B3'te bulunan Taşkın Eleftos abim Keko Fırat Öztaş Delen'e ve Can Keko Fırat Öztaş Delen'e cani gönülden selam ediyorum. Ozan Hamit'ten Navet'e şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T1C 13'ten Harun Tarduş, buradan A3'te bulunan Can Parçam Ahmet Can Alana ve koğuşunda bulunan Hakan Fırat Epik Daykolu Engin Kaya ve Kader Birliği yaptığı tüm canlara baki selamlar olsun. Ben Harun Tarduş. Selam Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleyküm selam kız kardeşim. Sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Kalbim senin ritminle çalan, ruhum her an sana bağlar. Sevdan içime bir ömür salar. Seninle dünyam cennet olur. Kalbimin atışı seninle çarpar. Seni sonsuza kadar seviyorum. Abi aşık olduğum adam Doktor Zeki Kaya için. Hiray Zerdüş'ten Kimin Var Ki Senden Başka şarkısı armağan olsun.

0: Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya, sanadır bu sözüm. Kalemim yazdıkça adını anar hayalin, ufkumda güneşte doğar bir dokunuşunla, büyüyen dertlerim dağılır yüreğimden. Seninle bin ömre yaşamak değer, seni bir ömre bedel seviyorum. Abi sonsuz sonsuz aşkım Doktor Zeki Kaya için, Halit Bilgiç'ten özledim seni, armağan olsun. Murat abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Gözlerimi açtığımda içimden ilk beliren his sen oluyorsun. Seni öyle güzel, öyle narin düşünüyorum ki hiç aklımdan çıkmıyorsun sevgilim. Ve öyle içten seviyorum, kalbimin sahibi Doktor Zeki. Abi T4 A15 koğuşuna atan aslan kocam Şakir Söylemez'e, karısı Zeynep Söylemez'den seninle paylaştığım her anı, güzel güzel güzel güzel gülüşlerimiz, konuşmalarımız, kurduğumuz hayaller, hepsi çok güzel duygu. Sen zor zamanlarda benim gücüm oldun. Kimsenin bilmediği bir haldeyim ama derdim sabrıma hayran, ne yapacağımı bilmiyorum ama nereye gideceğimi çok iyi biliyorum. Elbet bir gün kurban oldum. Abi iyi akşamlar. T4 15 koşuna yatan Şakir Söylemez, benim yolum, yuvam, sonum, solum sensin adam. Sana sözüm olsun. Nefes aldığım süre boyunca omzum başında memleket olacak ve her derdinde kollarım sana yuva olacak aşkım. Kalbimin en güzel köşesinde taht kurdum. Bu şarkı ona hasretle, özlemle bekleyen kocama İsmet Can, özledim seni armağanız. Şakir kardeşim, selamını aldım. Aleyküm selam. Bir de Yasin derdi ki abi dayıma söyler misin T2'ye telefon evrağı tekrardan yazsın. Telefon evrağı yazmışsın herhalde, ulaşmamış mı? Olmamış galiba. Yasin bunu söyledi. Dedi ki abi dayıma söyler misin T2'ye telefon evrağı yazsın, sana da çok çok selamları vardı Yasin kardeşimin. Hemen kaldığımız yerden devam. Selam Murat abi, ben T2'ye A12 koşulan Doğan Kurt namı der. Nici aleyküm selam Doğan kardeşim. Derdi dostlarım Hüseyin Belge, yani Cadde Kadir Tör, yani Timsa farklı kurumlarda bulunan dostlarım Hıdır, Barin, Emrullah, Korkmaz, Fırat Çelik, Levent Çalhan, Doğan Çeker, Abdülali Gündüz, Mehmet Akgül, Nurullah Tar, yani Acıko, Ömer, Batır, Hasan Can, Bayram kardeşlerim, Türkan Türk, Çavreş Can abim, Engin Avşar, kıymetli ailem Ruhat ve Kadir üstünde. Bir kuruşun olmasa bile bir duruşu olmalı, duruşu olan tüm dostlara selam olsun, sizleri canı gönülden seven Doğan Kurt. Murat abi ben TK A12 koğuşundan Doğan Kurt namı der Nişa. Derli dostlarım Hüseyin Belge, yani Cadde Kadir Tör, yani Timsa farklı kurumlarda bulunan dostlarım Hıdır, Barin, Emrullah Korkmaz, Fırat Çelik, Levent Çalhan, Doğan Çeker, Abdülali Gündüz, Mehmet Akgül, Nurullah Tar, yani Acıko, Ömer Batır, Hasan Can Bayram kardeşlerim, Türkan Türk, Çavreş Can abim, Engin Avşar, kıymetli ailem Ruhat ve Kadir üstünde. Bir kuruşun olmasa bir duruşu olmalı, duruşu olan tüm dostlara selam olsun, sizi canı gönülden seven Doğan Kurt. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Gizem Belge, Şakran T2'de bulunan eşim Hüseyin Belge ve Şakran Kadın Kapalı'da bulunan ablam Şirvan Ersöz'e armağanım olsun bu şarkı. Ahmet Kaya nereden bileceksiniz? Ferum, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Ferum selamını aldım az önce bir kardeşimizden. Mesajlarım bu akşam geldi, Eray kardeşimizin kız kardeşimiz hanımı göndermiş. Yarın inşallah o kayıt mesajları sileceğiz. Bugün yeni gelen mesajları yarın paylaşacağız. Selamını da aldım. Aleyküm selam. Sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK B3'ten Fırat Orakçı. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Kadın Kapalı'da yatmakta olan sonsuz aşkım Nehir Batur radyo başına. Gönlümün sultanı canım eşim, nasılsın, iyi olmanı canı gönülden diliyorum. Sen iyi olursan ben de iyi olurum. Mektubunu aldım, çok iyi oldum, seni çok özledim, ben iyiyim. Allah'ın izniyle bu sıkıntılı günlerimiz bitecek. Güzel günlerde birlikte olacağız, seni son nefesime kadar seveceğim. Bu dünya gelip geçici, sen hem bu dünyada hem ebedi hayattaki tek gerçeğimsin. Zehra annemin de ellerinden öpüyorum, Allah'a emanet olun inşallah. Sonsuz sevdam Nehir'im. Ben T1B3 koşulan eski İzmirli Barış Cicik, başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere onun için derli olan Arman Eleftoz, Umut Eleftoz, Keko Fırat, Öztaş Deren, Muhammed Koçet, Can Menekşe, Yasin Akçay, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir Eleftoz yani Tono, Menderes Öztürk, Serhat Aziz, Mert Şen, Murat Akgün, Ramazan Çetin, Sedat Başarı, bu canlara baki selamlar olsun. Bu akşam çalan tüm şarkılar Arman ve Umut Eleftoz ve Muhammed Koçet'e gelsin. Biz T1B3 koğuşundan Taşkın Eleftoz ve Barış Cicik, başta oğlum Armağan ve Umut Eleftoz olmak üzere Ahmet'in Arslan'ı Harun Tardoş, Fırat Öztaşdelen, Salih Yılmış, Kurtuluş Şakarlı, Cüce Yavuz Çelik, Nurullah Öncü, Cihan Menekşe, Kınalı Eko, Birlik, Cihat Duman, Yiğitcan Karadağ. Bu canlara baki selamlar olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Sanmayın ihanetleri unutulur. Gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bayraklı'dan İsa Can. Bilal T1A 19'da yatmakta olan aslan abim Yusuf Can. Bilal Ölümsüz Serhat Karataş dostum Yusuf Aksakal derli abim Gökhan Diker ve abilerin abisi Serdar Özcan'a bolca selamlarımı söylüyorum. Korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Ben Bayraklı'dan İsa Can Bilal, T1A 19'da yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Bilal, Ölümsüz Serhat Karataş dostum Yusuf Aksakal derli abim Gökhan Diker ve abilerin abisi Serdar Özcan'a bolca selamlarımı iletiyorum. Korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Enes, T4A2'de bulunan benim canım kanım abim Salih Dursun Namıdar Fafi ve Big Boss abim Doğan Dursun'a saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Eyüp Han'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Ben T4A2 Doğanlar koşunan Fafi Salih Dursun. Benim canım kanım atamız kral babamız. Mümin Doğan yoluna can değil canlar feda. Dayım Emre Doğan kirvem yoldaşım Big Boss Barış Doğan Bayrak'ta Sancak'ta BD. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koşunan Cüneyt Çetin. Aleykümselam Cüneyt kardeşim. Başta koşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Tayfun Demirdaş olmak üzere Ümitcan Üstünde, Agit Fırat Çergel, Özcan Bora, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Deniz Kahyan, Melih Kaan Pala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin. Aynı kurumda olduğum Azat Özyeşik, Ahmet Buzkan, Latif Can, Doğan son olarak Koç Açık'ta olan kardeşim Kadir Honca olmak üzere ismini sayıp sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Ses kayıtları vardı. Hemen onları da paylaşalım. Berkan Batur Tatarımızın doğum günü. Hemen burada ses kayıtlarının bir kısmını dinletelim. Sonra WhatsApp'ımızdan çıkalım. Evet. T3A2'den Berkan Batur Tatarım. Hemen şunları paylaşayım.
1: Aslan kuzenim Berkan, iyi ki doğdun, nice mutlu yıllara. İnşallah gelecek doğum gününde ailenle ve bizlerle sevdiklerini kutlarsın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle seni seven sayan abi Toprak Karakuş.
2: Söyle.
3: Merhaba paşam. Berkan'ın doğum günü kutlu olsun canım teyzem. Nice yıllara. İnşallah bir dahaki doğum gününü beraber kutlarız. Az kaldı paşam. Söyle o
2: şakanı
3: değerli bilsin. Eğer
2: şakan değerli. T3A20 koğuşundan Tatar Berkan Batur. Annem. İyi ki doğdun annem. İyi ki varsın annem. Bu 7 yılın sana özgürlük getirsin. Sağlık getirsin güzel oğlum. Annem. Bu 7 yaşın sana beraberlik getirsin, birlik getirsin, beraberlik, özgürlük getirsin. Hep beraber olma dileğiyle seni çok ama çok seviyorum anne.
0: Evet, bu kadar. Şimdi son kayıt mesajlarımız, hemen onları da paylaşalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Hemen şurayı açalım sayfamızı. Evet, şöyle bakalım hemen. Şöyle takriben bir 10 dakikalık son mesajlarımızı paylaşacağız. Hemen akabinde bir şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.
4: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer yani CCT. Aleykümselam Cemilcan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Azican Yatmaz ve derdimiz olan Beton Şevket vazgeçtim abi kardeş ve dostlara hitaben. Murat Ayata, Tepecikli Rüstem, Erduraklar, Maki, Yiğit Satak, Mamican Savcı, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Koppo, Oğuzhan, Aslan, Tetik Mert Kaleli, Beşir Fidan, Faruk Sağlık, Eser Doğan, Ahmet Altunbaş, Baran Sabur, Osman, Portakal, Sıraç, Oral, Sezer Oyanık. İsmini sayıp sayamadım tüm dostlara bin selam ederim ve Azucan Yatbaz'ın sözüyle bitirmek isterim. Güç zalime, yetki acize, para namerde, silah korka geçerse dinden bozul, düzen bozulur ama mutlaka adalet tecelli eder. Altın ateşle sınanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B3 koğuşundan bulunan Maki yani Yiğit Satak. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Başta aslanlar aslanı, reis dostum namı der, zımba az can yatmaz, aynı koğuşta bulundum dostlar. Beton Şevket vazgeçti, Murat Ayata, Sedat Sağlam, Cemil Can Tuncer yani CCT, Rüstem Salih Erduraklar, Emre Aslan, Mami Can Savcı, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Tilki Tahir, Tetik Mert Kaleli, Kopo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan, Emre Sepetçi, Onur Camgöz, Fehim Arı Hoca, Sinan Yoldaş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim ve gece Azı Can Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Tilkiyi canından eden parlak postudur, insanı sırtından vuran hain dostudur. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben T4B3 koğuşunda yatan Kemal Paşalı Kamil Atak. Aleyküm selam Kamil kardeşim. Burada bize reislik ve önderlik eden canım kardeşim Azı Can Yatmaz başta olmak üzere ve aynı koğuşta yattım abi kardeşlere Beton Şevket vazgeçtim, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Tenekeli, Murat Ayata, Maki Yiğit Satak, Mami Can Savcı, Tilki Tahir, Cemil Can Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Kopo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan, Kuruçaylı Doğan, Bineker, Ahmet Altunbaş, Emre Aslan, Namıder, Ciz, Ozan Demir. Bu ismini saymış olduğum abi kardeşlerime selamlarım. Baki de son olarak geceyi Azı Can Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Benim için ne düşündüğünüz umurumda değil. Yaşantı benim, dedikodusu sizin. Sinsice, düşman, gizlice hayransınız zımba. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Mami Can Savcı. Aleyküm selam Mami Can kardeşim. Başta uğruna canımı vereceğim reisim, dostum, canım, kanım olan zımba Azı Can Yatmaz ve değerlimiz olan Beton Şevket vazgeçtim. Ahmet Altunbaş, Murat Ayata, Sedat Sağlam, Cemil Can Tuncer yani CCT, Tilki Tahir, Rüstem Erduraklar, Yiğit Satak, Tetik Mert Kaleli, Kopo, Oğuzhan Aslan, Hızlı Meydancı, Eser Doğan ve farklı koğuşlarda bulunan Fikret Dost, Fehim Arı, Muhammed Yenigün, Sinan Yoldaş, Ayhan Eres, ismini saymış olduğum dostlara selam ederim ve son olarak Reis Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek isterim. Altın ateşle sınanır, güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan, Özen ve Serkan, Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner, Deringöl amcam, Kalender abim, Bengin, Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Batuhan, Karanfil, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun Mustafa Fidan ve Gecelerin Asi Bekçisi Berk Tuncay'a selam olsun. Gece bir şarkı dostlarıma gelsin. Müslüm Baba'dan Sabret. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tuncay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan, Özen ve Serkan Batu olmak üzere devamında dostlarım Bengin, Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Yumurcak, Enes Günay, şefim Turgut Tokcan, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, ölümsüz Uygar Tüfekçi, ayrıca kadın kapalıda yatan eşim Aylama selam olsun. Seni seviyorum Bebetom. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam. Başta canım kanım Aslan abilerim, Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ömer Yorulmaz, Aslanım canım, Yumurcam, Enes Günay, Master şefimiz Batuhan Karanfil, mahalle çocuğum Samet Öztunç, baş solistimiz Metin Büyükcan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun. Gece bir söz, yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz. Murat abi, benim için bu değerlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Master Şef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun derlileri Bengin, Orhan, Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Yumurcan, Enes Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükcan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derlere Müslüm Gürses'ten Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin, Orhan, Aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztürk, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Derviş Uzun, Meydancılar Kralı Zafer abi ve gecelerin yargıcı Emre Tormuk ve gecelerin bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer

kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin, selam olsun. Gece bir söz, biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine

0: Şahin Engin, Mustafa Uslar, Tuğrul Han Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sılam'a selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat Abu Canlara, Ebru Gündeş'ten Delikanlı gibi şarkısı armağan olsun.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C2'den Serdar 3 kardeşler. Namı der Zeus. Aleykümselam Serdar kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım ve kardeşlerim. Serhat Eser, namı der Joker, Arap Aykurt, Caner Akmeşe, Mert Akar, Aydın Kaya, Onur Eker, Mazlum Sevimli, Engin Çelik, Mehmet Elmastaş, Feyyaz Koşaner, Ramazan Yördemli, Balıkçı Ramo, Murat Demirkıran, Şımarık, Fırat Durmuşoğlu, C3 koğuşunda bulunan Oğuz Gezer, Murat Bozkurt, Vanlı Varizlay Çerkez ve bir de B17'de bulunan dostlarım İsmail Uygur, Memoli, Cafer Şalvarlılar, Çelebi Koyun, Tayfun Gençler, Barış Malta, beni tanıyan tüm dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Murat abi dostlarıma Ahmet Kaya'dan dostum dostum armağan olsun. Serdar 3 kardeşler. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C2'den Eski Çamlık'tan Ramazan Yöndemli. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Kader birli yaptım derli abilerim. Serdar 3 kardeşler, namı der Zeus, Serhat Eser, namı der Joker, Arap Aykut, Mert Akar, Onur Eker ve kardeşleri Murat Demirkıran, namı der Şımarık, Fırat Durmuş olur, namı der Hayalet, Engin Çelik, Mazlum Sevimli, Mehmet Elmastaş, Minik Eren, C9'da yatan abim Yunus Yördemli, Kadın Kapalı, B11'den Sultanı, B11'in Sultanı Fatma Demirkıran radyo başına. Yaşama sevincim, hayattaki tek gerçeğim. Seninle beraber geçirdiğimiz 9 sene 1 yıl daha ekleniyor. Gelecek yılları ailecek özgür günleri yaşamak dileğimle, nice mutlu ve güzel yıllara, seni seven Balıkçı Ramo, Derya Bedavacı, sendin sen şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Baki Epektaşoğlu. Aleyküm selam Baki kardeşim. Canlarım Bahtiyar, Mesut, Serdar, Çağdaş, Baki, Soner, Yunus, Birol, Umut hep Bektaşoğlu'na sabır diliyorum. Tahsin ve eşi Aleyna hep Bektaşoğlu. Bugünler elbet geçer. Tahsin, Gizem ve Salih hep Bektaşoğlu'na. Sizleri seviyorum. Kız kardeşim Kader ve eşi Doğan Şit. Kızları Mehtap Şit ve İdoş'um Aytuş'um, hepinizi çok çok seviyorum. Ve canım eşim Meda hep Bektaşoğlu. Seninle cennet ve cehennem ikisinde de varım. Murat kardeşim şarkımızı çalarsan eşim ve beni çok mutlu edermişsin. Çok mutlu edersin. Murat Şampınar'dan seviyorum seni. Hem de den yolar gibi. Gece söz, biz ne altınız ne tenekeyiz, sade bir gümüşüz. Değerimizi biliriz. Hapishanede yatan tüm yürekli delikanlılara selamlar olsun. Baki hep Bektaşoğlu. Ben Dörtnoğlu, A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık, Toros'un gözbebeği Aslan kardeşim Devran Yüksek, Guantanamo hapishanelerini gören kardeşim Mert Dağ Devren ve Civan Acar başta olmak üzere Fehim Arı, namı der Hoca, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, ünlü rapçı Berkan Bölük, Sinan Yoldaş, Aytaş Taş, Asım Cinoğlu, Berkay İtir, Çetin Temel, ayrıca Menemen'de yatan B15 koğuşunda ve T1A14 koğuşuna Kadın Kapalı'daki kardeşim Hülya Bayraklı'ya selamlar. Özgür Erter, iki elin kanda olsa da gel şarkısı tüm tanıdıklara armağan ediyorum. Murat abi seviyorsun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Mehmet Fatih Özışık. Sağ ol Fatih'im, ben de seni seviyorum. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Buradan farklı kurumlarda yatmakta olan değerli abi kardeşlerim olan başta yakışıklı abim Taşkın Eleptos, Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Mehmet Demir, Veysi Yenigün, Polat Denerli, Kınalı Ekrem, Birlik, Vahap Aksoy, Apo Yenince, Remzi Akgün, Erdiş Ballıkaya, Soykan Çiftçi, Yılmaz Sak ve A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Hepinize özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, abim olan Şahcihan Kurt, Kınalı Ekrem, Birlik, Boksör Mahmut amcam, Kemal Acar, canım kanım Abdullah Yenince, Çakır Taner amcam, Lokman Tan, Evindar Deniz, Kadir Deniz, Sidar Deniz, ismi geçen tüm herkesin ellerinden öpüyorum. Üstümüzde beton dökülmedi ya, elbet buradan çıkacağız. Murat abi, Murat Şampınar nerede şarkısı, liderimiz Toroslu Devran Yüksek.

gelsin. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Dostlarım ve abilerim olan Mersin Pınarlı Umut Kemalpaşalı, Emre Aydın Ballıkuyulu, Şehmus Toroslu Mehmet Demir ve Toroslu Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Furkan Yaşar, Sinek Erdal Demir, Ali İmran Korkmaz, Kanım Abdullah Yenince, Çağrı İşçi, Esentepe'li İlter ve Aytaş Polat Denerli ve Bucalı Serhat Akkaş olmak üzere hepsine selamlar olsun. Suskunluğuma aldanmayın. Silah da sessizdir. Patladan yerini çığlıklara bırakır. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Kıymetlilerim Eko Kahraman, Mert Kahraman, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, kardeşim İsmet Tatü, Yusuf Yurdan, Muratcan Peker, Ramazan Çimenda, Ercan Doğan, Toprak Ateş ve tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca Çeto Başkanı Murat Ayata'ya selamları vardır. Şu sözlerle bitiriyorum. Sahip olmadığın şerefin reklamını yapma. Tüm şerefiyle yatan mahkumlara selam olsun. Rabbim herkese ailelerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş. Canım kanım Abdullah Yenince, Şehmuz Akbulut, Mehmet Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Sinek Erdal Demir, Polat Denerli, Ali İmran Korkmaz, Yusuf Yurtan, Sara Aytuğ Güneş, Emre Aydın'a, Şahin Kahraman ve Veysi Yeni Gün abime çok selamlar. Gece şu mesajı bırakıyorum. Namusuyla doğan şerefiyle ölür yıllarca, yıllara sığmayan özlemlerimiz var. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Mehmet Fatih Özışık, Aslan abim Fırat Özışık, namı der Zaze, efsane kardeşim Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, dostum Engin Avşar, Zeki Kaya, Koko Muharrem Aras, Resul Yıldız, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Mert Eko, Kahraman Yılmaz, Güneysak, Gafo, Ahmet Bavcı ve Gürkan Mencukek ve çok selam olsun. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka bir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Müslüm Gürses, mil çekmişler gözlerime geceye armağan olsun. Ben 4 nolu A15 koşunan Mehmet Fatih Özışık.

Evet, şarkımız hemen böyle altta çala dursun, biz kaldığımız yerden devam edelim. Ben hemen cezaevinde olan Ali Şemen. Canım sevgilim, seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin, kurban olurum sana. Beni merak etme, evden çıkmıyorum. Zaten arıyorsun, görüyorsun sevgilim. Müslüm Gürses, aylar oldu, yıllar oldu şarkısı. Çalmanız, çalarsanız sevinirim. Teşekkürler. Aslan dayım, Savaş Aktaş dayı, herkes yanında gibi konuşur ama zor zamanda kimin gerçekten yanında olduğu belli olur. Ben seni sadece bugün değil, her şartta abim gibi bildim. Senin bana verdiğin değeri unutmadım. Unutmam da, buradan adın geçtiğinde bile insanın içine güven geliyor. Bil ki arkanda seni seven, seni bekleyen insanlar var. Sen yeter ki güçlü dur dayı. Gerisi gelir. Seni özledim. Allah'a emanet ol. Yerin Kemal Kaplan.

T1'de yatan canım, eniştem, abim Mert Fazlıoğlu. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Benim için ne kadar kıymetli olduğunu sakın unutma. Sen benim canımın canısın. En kısa zamanda yanımızda olmanı diliyorum. Nice sağlıklı, huzurlu ve bol gülümsemeli senelerin olsun ailenle, sevdiklerinle ve bizimle beraber. Seni çok seviyorum, en sevdiğim baldızın. Ben Arif Atabay, kardeşim Hakan Demirdaş, doğum günün kutlu olsun. En kısa sürede dışarıda görüşmek dileğiyle. Şeref, Meydan, Emre, Ozan, Hakan, Dursun, Bilal, Ayık, Aziz, Dursun, dostlarım, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Ahmet Kaya, doğum günün şarkısı Arman olsun Hakan dostuma. Ben C6'dan Nergis İbru, benim canlarım İknur, İbru, Reyhan, Keskiner, Hayriye, Seyat, Tuğba, Zengin, Geceyi Nergis İbru'nun sözüyle kapatıyorum. Kararsız kalırsam kuralsız oynarım. Ahyan kurtulmak armağan olsun. T1 C15'te yatan İbrahim Kurt, aslan abim, sıkma canını. Alamadık seni oradan. Özgür günler yakındır abim. Kendine iyi bak. Benle Yusuf'u görüşüne yaz. Telefondan ara bizi, konuşalım. Güzel günler yakındır. Seni seven kardeşin Ömer Bulut. Kara gözlü oğlum Doğu Kenanoğlu, aslanım. Senin sesini duydun mu dünya aydınlanır, yaşama sebebim. Kendine çok dikkat et, seni canından çok seven annen. Murat abim, gecen güzel olsun. C14'te yatan Dersimli kıza sevgilerimi iletiyorum. Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Seni seven Esmer. Aleyküm selam. Sağ ol kardeşim benim, hepimizin. Selamun aleyküm Murat abi. Yayınlar, ben Manisalı İbrahim Akar. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Şakran Üçnolu C8 koğuşunda aynı ortamı paylaştım. Canlarım olan Emrah, Tatlı Murat, Demirkıyık, Talha, Kepenek, Tehlikeli Fero, Yusuf Tokay ve Gökhan Karaduman için Hijyan Dünya şarkısı armağan ediyorum. Herkese selam olsun. Sizleri seven Manisalı İbrahim Akar. Enes Alpkaya'dan İzmir Şakran Kapalığı'da yatmakta olan abilere, kardeşlere selam olsun. Bulutcan, Yıldız Baran Akgöz, Devran Çimenli, Beray, Berat Yıldırım, Arda Yıldırım, Tahir Yıldırım, Kan Çavga, İsmail Yangın, Mami Sağlık, Mehmetcan Bayoğlu, Eren Araz abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günler yakındır. Enes Alpkaya'dan içeride yatmakta olan Hakan Demirtaş abime canı gönülden selam olsun. Nice mutlu özgür yıllara aslan abim. Biz T3A12 koğuşundan Arman Eleftoz ve Veysel Yesmezler, başta derli büyüklerimiz Yıkılmaz Dağımız, Taşkın Eleftoz ve Çağdaş Yesmezler, canlarımız olan Çeko, Fırat Öztaş, Deren, Azat Başak, Mahmut Arslan, Muhammed Koçit, Umut Eleftoz, Ekrem Birlik, Barış Alabay, Dünya Markası, Refox, Ramazan Alkış, Taçi, Slo, Şahin Akça, Veysel Devrim Birlik, Muhammed ve Olcan Taşpınarlı, Mert Fazlıoğlu, bu canlara baki selam olsun. Sillesi zalim olsa da kaderin sonu hürriyettir, sabredin. Menemen Hatundere, C2 koğuşundan ben tahliye olan Musa Güden, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Turan Avşar ve Batuhan Başar, Latif Can Doğan, Can kardeşim, Serhat Dalas, Dalton Ömer dayı, Muhammed Çetin, bugün değil ama elbet bir gün görüşmek dileğiyle Can kardeşlerim. Şakran'daki eşim Şerife erkeğe, insan gerçekten sevince kalbi başka kimseye dokunmuyormuş. Ben bunu sende anladım aşkım. Çünkü sen sadece sevdiğim kadın değil, içimde eksik kalan her şeyi tamamlayan kişisin. Ve en güzeli de şu ki yokluğunda bile sevginin huzurunu ve bana ait oluşunu hissettirebiliyorsun. Bu yüzden ne yaşarsam yaşayayım kalbimin yönü hep sana dönüyor. Not aşkım, Bergama'dan beklediğimiz haber geldi. Detayları yarın yüz yüze konuşuruz. Hayırlı akşamlar Murat abi. Şakran kapalı kadın C11 koşuna yatmakta olan Fatma Melis Şataf, güzel gözlüm, kafana bir şey takma. Sen her ne olursa olsun çıkacağız, seni her ne olursa olsun çıkaracağız, asla peşini bırakmayacağız, aklın kalmasın. Sonuna kadar mücadeleye devam, seni oradan alana kadar. Annemin, babamın, herkesin çok selamı var sana. Allah'ıma emanetsin, kurban oldum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Gece karanlık olabilir ama sen en güzel parlayan yıldızımsın. Benim prensesim Fatma Melis Şataf. Hayırlı akşamlar Murat abim, iyi yayınlar. Buca Kırıklar'da yatmakta olan babam Halis Değirmen, ellerinden öperim. Yarın ben gelecektim, gelemiyorum. Biliyorsun kurban hazırlıklarını yapıyorum. Hakkını helal et, seni çok seviyorum. Ayın 29'undaki görüşüne torunlarınla beraber geleceğiz. Seni çok özledim babam, seni çok seviyorum. Aleyküm selam yengilim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A2 koğuşundan Serkan. Dede aleyküm selam Serkan kardeşim. Kadın Kabal'da yatan kıvırcık Zeynep radyo başına. Serkan dede der ki ışık birbirine yanıp gözü yormamalı, perde yavaşça aranılmalı ki ruh gördüğü güzelliğe alışabilsin. Beklemek o güzelliğin en saf hazırlığıdır. Murat abi bize Ayla Çelik'ten Bağdat şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar abi. Serkan dede, sağ ol Serkan kardeşim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevçi A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerel. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Gece ilk sözümü bırakmak istiyorum. Her türlü abi bozacak kapasite sahibiz. Yaş farkının bir önemi yok. Saygı bozulursa, hatırı biterse bozamayacağımız abi kardeş yok. Kırılacak dalımız kalmadı. Gücü yeten ağacı sallasın. Kolay gelsin Murat abi. Çapa Hakan Ecerel. Murat abi ben T3 A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerel. Gece ikinci sözümü bırakmak istiyorum. Her yara yeni bir şey öğretiyor insana. Ayakta kalmış insanlar için kaybetmek büyük bir mesele değildir. İyi sandığınız insanların çoğu eline fırsat geçmemiş kötülerdir. Demem o ki iyi insanların üzerine çok gitmeyin. Gün gelir çok kötü olurlar. Kolay gelsin Murat abi. Çapa Hakan Ecerel. Sağ ol Hakan kardeşim. Ben Şakran, 4 nolda yatmakta olan Mersin Pınarlı Fırat Doğan, Şakran kadın kapalıda olan Melek Yüzlüm Nazlı Doğan radyo başına. Seni çok seviyorum güzel eşim. Rabbim bizi birbirimize kavuştursun. En yakın zamanda güzel eşim seni canımdan çok seviyorum. Bu arada anneler günün tekrardan kutlu olsun güzeller güzelim. T1'de yatan Mert Fazlıoğlu. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Dört gözle seni bekliyoruz. Rabbim tez zamanda bir dahaki doğum gününde beraber kutlamamızı nasip eylesin. Seni seven kayınçon Naim Nekis, baban Hakan Nekis, annen Esma Nekis, Meda Nekis seni çok seviyoruz. A5 koğuşuna olan güzel kızlarım Sedef Nur Aşkıner ve Pervin Dondur. Bugün sizi görmek bana çok iyi geldi. Sizi orada bırakmak çok zor oluyor. Ben sizi dışarıda bekliyorum. Az kaldı. Sizi çok seviyorum. Kibariye'den annem şarkısı sizlere armağan olsun. T1'de yatan Mert Fazlıoğlu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Nevat Başak. Aleyküm selam Nevat'ım. Değerli kardeşim Mert Fazlıoğlu'nun doğum gününü kutluyorum. Bir an önce sevdiklerinin yanında olmasını diliyorum. Kendine çok iyi bak kardeşim. İyi ki doğdun. Seni seven abin Nevat Başak. Abi hayırlı akşamlar. Şakran ve Menemen'de yatan Mustafa Çakır ve Şükrü Kaya kardeşlerime ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Bergen ablamdan bir şarkı çalarsan sevinirim. Buca'dan Çiko. Ben Pınarbaşı'ndan Tırcı. Şu anda Kemalpaşa'ya doğru gidiyorum. Beynur Demir birader şarkısı armağan ediyorum. Abim özlenen beklenensin. Dik dur sağlam ol. Spor yap namaz kıl. Allah büyük özgür günler yakın. Sıkma canını. Hemen sayfamı yenileyim. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Şakran T tipi. Bir noldan güzel tepeli Burki. Aleyküm selam Burki kardeşim. Kıymetli abim Fırat Çelenk gece bir söz bırakmak istiyoruz. Sabır gibi bir silah yoksa kazanacak savaşın yoktur. Tüm sevenlerimize selam olsun. Murat abi ben Şakran T tipi bir noldan güzel tepeli Burki akabinde o gün Özdemir Mahmut Tütüncü Oğuz Soluk Mert Eko Kahraman İbrahim Zeybek Yamanlardan Ali Şemen Mert Şengül Gündoğan Doğan. Bugün çalan en güzel şarkılar size gelsin. Şerefiyle yatan tüm mahkumlara selam olsun. Şakran kapalıda yatan Mertcan Karayüz seni görmek senle vakit geçirmek çok güzeldi. Beni sarmanı uğraşmanı bile özlemişim. Özlenmişsin can parçam kafana bir şey takma. Ben seni sabırsızlıkla bekliyorum senle gelecek güzel günler yakın zorlukları aştık sayılır. Sen buraya geldin mi her şey tamam en güzel yarınlar özlemle hasretler sana Mertcan Karayüz. Baş belası bir o kadar da sevdiğim Allah'ın izniyle son günler sevilen özlenen beklenensin can parçam çok çok öpüyorum Esmer. Selamünaleyküm Murat abi ben 3 nolu C8'den tehlikeli Ferro aleyküm selam Ferhat kardeşim. Öncelikle amcam Şeyh Muzdaş ve dayım Berkan Keleşoğlu'na selam ederim. Burada kader birliği yaptım. Abi dostlarım Emre Atlatlı, Metin Kızılkaya, Murat Demirkayık, iki gözüm can dostum Yusuf Tokay başta olmak üzere Manisalı İbrahim Akar, Gökhan Karaduman, Mehmet Özşahin, Emre Kayacan, Cesur Ergün, Murat Ergün bu değerli canlara çalacak en güzel şarkılar armağan ediyorum. Varsa param pulun, alem senin kulun, yoksa param pulun, sokaklar senin tek yolun. T2'de yatan oğlum Bünyamin Durmaz. Nasılsın oğlum iyi misin? Biz deyiz Allah'a şükür. Seni çok özledik. Seni çok seviyoruz. Lider oğluma benden Beşer Şahin'den. Tune Roy şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan. Tepecikli Mehtap Gezer. Bayraklı'nın gülü Ezel Özalp Aydın Nefesi Aysun Ende. Koğuşumuzun Don Kişosu Esen Çalışkan ve masasını paylaştı arkadaşlarına. Menemen'den selam olsun. Bu akşam çalan en güzel şarkılar sizlere olsun. T2'de yatan nefesim Bünyamin aşkım ömrüm. Bugün sana doyamadan çıkmak çok üzdü beni. Seni o kadar çok özlemişim ki anlatamam sana. Seni çok seviyorum sol yanım.
T2'de yatan Azat Başak. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Nevat Başak. Aleykümselam Nevat'ım. Abim Azat Başak çok çok selamlarımı iletiyorum. İnşallah keyfin sıhhatin yerinde olsun canım abim. Seni seviyoruz. Hiçbir şey düşünme, kafana takma ve tüm dostlarımıza selamlarımızı iletiriz. Tez zamanda inşallah hepiniz ailelerinize kavuşursunuz. Değerli abim Serdar Özcan, değerli abim boksör Mahmut Aygün, değerli abim Kemal Acar, Eleftos ailesi, Ayboğa ailesi ve kardeşim Fırat Gizgin ve tüm dostlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Diliyorum ki yarım gelmiş Nevat'ım mesajın. İyi akşamlar Murat abim. Ben Bayraklı'dan Özlem. Özalp John 4'te yatan kız kardeşim Ezel. Özalp radyo başına. Ablam dakikan bitti. Bilmiyorum ama telefon hep elimde. Üzülme. İlahi adalet tecelli edecek. Hiç üzülme bacım. T2'de yatan Bünyamin'im, ömrüm. Annelerdeyim, haberin olsun. Hediyelerin annene emanet ettim. Ah benim sol yanım. Bugün o 45 dakika sanki bana 5 dakika gibi geldi. Öylesine çok özlemişim seni. Huzurum, iyi ki varsın. Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ıma aşkım, senden hiç haber alamadım, mektup falan da gelmedi. Aklım sende, bana haber gönder, bekliyorum. Çok merak ettim ben de, ona göre mektuplarımı göndereceğim. Seni çok seviyorum bir tanem, ne olursa olsun bunu bil yeter, Rabbime emanetsin. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan. Bu lafım sana, hediyeni aldım, çok teşekkür ederim bebeğim. Sana kavuşacağım diye uyuyamadığım geceler var ömrüm. Seni her daim seven Murat. Müslüm Gürses'ten hasret rüzgarları çok erken esti. Sana armağan olsun. T2'de yatan Azat abim selamlar diyor ki Murat abi. Azat abi, Arabo kardeşimin de yanımda, sana çok selamları var. 22'sinde inşallah orada olacağız. Hayırlı bir haber alırız. Sağlığına da çok dikkat et. Rabbim ne yazmışsa onu göreceğiz inşallah. 22'sinde hayırlı bir haber alırız. Kendine çok çok iyi bak canım abim. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam kardeşlerim. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan ve arkadaşları Tepecikli Mehtap Gezen Bayraklı'nın gülü Ezel Özel. Aydın Nefesi Aysun Ende koğuşumuzun nonkişosu Esen Çalışkan masasını paylaştı arkadaşlarına bir söz. Sizinle paylaştığım her an hayatımda bir iz bırakıyor. Dostluğumuz daim olsun. Sizi seven Nazan Demirhan, çok sevdiğim arkadaşlarıma gelsin. Sakiler masada 3-5 arkadaş şarkısı benden sizlere gelsin Nazo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Can Gürbo. Aleykümselam Hüseyin Can kardeşim. T1 C8 koğuşunda bulunan değerli kuzenim Yiğit Baycu'ya ve koğuşunda bulunan abi kardeşlere bin selam olsun. Dostun az olanı makbuldür. Önemli olan sayı değil, kalitedir. Son olarak Yiğit Baycu'ya biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Can abim, Murat abim, tekrar dostlarıma selam göndermek istiyorum. İsmini unuttum, tüm dostlarımdan af diliyorum. Kespircan, Mehmet Salman yani Uçe, Hakan Kurt, Mert Fazlıoğlu, Kasabalı, Vedo, tüm B11 koğuşuna, Murat Ceylan kardeşime, tüm Doğan ailesine, Mümin Baba'ya, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, kardeşim İbrahim Birlik, Ersin Birlik ve tüm Birlik ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Onları çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda sevdikleriniz olursunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Yarım gelen bir mesajımız kardeşimizin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Boran Baycu. Aleykümselam Boran kardeşim. T1 C8 koğuşuna bulunan kardeşim Yiğit Baycu'ya ve koğuşuna bulunan abi kardeşlere bin selam olsun. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bugüne kadar anlamamış olmaları kendileri için koca bir ayıp. Zindanı kabul ederiz ama zilleti asla. Seni seven abin Boran Baycu. Hemen sayfamı yenileyim.

Tamam, şöyle bir sayfa parçalayalım. Şakran cezaevinde yatmakta olan Beyki Koğuşu'na yatmakta olan Emel Mada selam olsun. Azime Nur Erbil'e gelsin. Serkan Kılavuz'dan Metin Işık Ağla gözüm çalarsanız sevinirim. Murat abi selamünaleyküm. Ben Taner Başakıncı. Aleyküm selam Taner kardeşim. T1B5 Koğuşu'na yatmakta olan değerli kardeşim Doğukan, Doğan Engin, Zengi, Berdan Dorman kardeşim, değerli abilerim Seyit Ahmet Güleş, Cem Acar abime selamlar olsun. Çok özlendiniz. Berdal Kargo'nun verdim en kısa sürede formaların sana ulaşacaktır. Bilgin olsun tüm koğuşa Ahmet Kaya'dan. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3 C12'den Özal İlhan. Aleyküm selam Özal kardeşim. Kadın kapalı C16'da olan her şeyim Gülay Vardar. Nasılsın kurban oldum, iyisindir inşallah. Ablama aramışsın, bir sıkıntı yok. Düşündüğün için teşekkür.

teşekkür ederim. Tek sıkıntı avukatla tartışıyor. Her vasıyla konuşmuş. Ben sadece Hira'nın vasisiyim demiş. Beklemede kal Özal İlhan. Ben Teş C12 Özal İlhan Kadın Kapalı C16'da olan gönlüme tat kuran Gülay Vardar senin vasin değilmiş. Onun sisteminde öyle gözüküyormuş. Haftaya avukat senin yanına gelecek. Sana dilekçe yazmış ayrı yere verecekmişsin. Bunu dedi. Ben de dışarıdan hızlandıracağım diyor. Hira için söyledim. Onun için bana anlattı. Oraya gelince sen de söyle Hira için dilekçe yazılacak dedi Özal İlhan. Murat abi Çako hep Bektaş oğlu radyo başına. T1C8 koşuna yatmakta olan Çakom. Ben isimsiz sen anlarsın Cano. Perşembe günü geleceğim sana. Benim kardeşimin de selamı var. Özledik seni Çako. İnşallah en yakın zamanda yanımızda olursun. Allah'a emanet ol. Perşembe günü görüşürüz inşallah. Aynur Polat Cadde Sokak armağan olsun. Ben Ersin Doğan. Can kardeşim Barış Doğan. Bir zamanlar toz konduramadıklarım şimdi kirden görünmez olmuş. Bazı insanlar çamaşır suyu gibidir. İnsanı yıpratmaktan başka bir işe yaramazlar. Seni seven abin Ersin Doğan. İki gözüm gecen güzel olsun. Ben T3C12'den Özal İlhan Kadın Kapalı C16'da olan kalp sızım Gülay Vardar. Dakikalarımın hepsi bir günde bitiyor. Avukat yüzünden. Ondan mesaj atamıyorum. Abonelik alacağım ama saat yönünden senden dolayı sıkıntı olur. Biraz geçsin bakarız sen benim gökyüzüne gönderdim. Duamın yeryüzündeki cevabısın. Yanımda değilken bile en çok senle huzurluyum. Ve de gülüşün dünyanın en güzel şarkısı Özal İlhan. Ben Ersin Doğan başta babam Mümin Doğan olmak üzere aslan abilerim kimsesizlerin babası Emre. Doğan beylerin ağası Emre. Doğan Façalı'ya kocan Doğan yoldaşım Barış Doğan. Allah'ım bir an önce sizi de özgürlüğünüze kavuştursun. Geceniz güzel olsun. Beni tanıyan abilere, dostlara, kardeşlere selam olsun Ersin Doğan. Murat Bey Efe yakışır radyo başına. Şakran T1C13 koşuna yatmakta olan Efe yakışır. Bebeğim ben Azra seni çok özledim. Canım efem inşallah en yakın zamanda yanımızda olacaksın. Sana sürprizlerim var çıkınca. Allah'a emanet ol Çikom. Seni seven Azra Semiçe kutupta yaz gibi çalarsanız Çikom'a armağan olsun. T4 A2'de yatan kardeşim Barış Doğan. Ben abin Ersin Doğan. Biz kaybedeceğimiz her şeyi kaybettik. Şimdi kaybedeceği olanlar düşünsün. Abi öğütten zarardayım ziyandayım çalarsan sevinirim Murat abi. Ben B9 koğuştan Nasibe Erkeş gece bir şarkı armağan etmek istiyorum. Blok 3'ten ne yapıyorsun mesela? Ben B9 koğuşundan Ayşe Fulya Bulut, can dostum Nasibe Erkeş. Biz o defteri kusura bakıp kapattık. Serkan Nişancı seni eller üzer geceye gelsin. Ben Irmak Şakran T4C3 koğuşuna yatmakta olan gülüşüne aşık olduğum adam Erol üzere buradan sesleniyorum. Seni çok seviyorum. Hasretle seni bekliyorum. Bizim hikayemiz burada yarım kalmaz seni. Çok seviyorum sevgilim. Hiçbir şeyi kafana takma. Ben seni herkesin yerine de düşünürüm. Seni çok seviyorum. Gülüşü güzel sevgilim. Ben Menemen T-Tipi C2 koğuştan tahliye olan Muhammed Çetin başlar canım abim Murat Orak olmak üzere C2'de yatan Turan Avşar abim Aslan Yerim Batuhan Başar Ömer Cengiz Yüksel Muhammed Kılıç Aslan kardeşim Latif Can Doğan bütün C2 koğuşuna Seda Sayan şiire gazele şarkısı armağan ediyorum. Her zaman yanınızda bir telefon kadar uzağınızdayım inşallah yakın zamanda yan yana beraber güzel günlerimiz olacak beklenensiniz M. Çetin. A19 koşundan Aydın Demirbaş bir gün hayatınıza biri girer ve o an hiç mutlu olmadığın kadar mutlu olduğunuzu hissedersiniz. İşte buna aşk derler. Tam da şu anda senin gözlerine baktığında hissettiğim duygu gibi. Bugün yine şunu yan yanayken düşündüm. Kalbimden rahat ettiği yer senin varlığın. Kurduğumuz sade yakınlar bugün seni görmek bana çok iyi geldi. Uygar Doğanay'dan ateş ediyor. Sana gelsin sevim. Sana gelsin sevinç. Sayfamızı yenileyelim. Hemen. Bir şarkı bir şarkıdan sonra şu sayfamızı önce bir değiştirelim.

Ben Ciumir'de yatmakta olan Ramazan Altunpak, başta abim olmak üzere Muhammed Ali Altunpak, Ahmet Kortak, Ekrem Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik, Çınar Birlik, Ogir Oktay, Ergül Gülfi'den Hakan Keser kardeşlerime, abilerim hepinize buradan cani gönülden selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerimize görüşmek dileğiyle. Rojda Gül var. Lider ben Ciumir'de yatmakta olan Ramazan Altunpak, başta abim olmak üzere Muhammed Ali Altunpak, Ahmet Kortak, Ekrem Birlik, Mami Birlik, Mikat Birlik, Çınar Birlik, Ogir Oktay yarım gelen bir mesajımız bu da. T1 ve 3'te yatmakta olan ağdayım Taşkın Eletoz radyo başına. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün varlığın daim olsun ağdayım Taşkın Eletoz. Seni seven yeğenin Yalçın Akçay Adem Tepe'den dillerim şarkısı ağdayıma armağan olsun. Ben Şakran Kapalı Cezaevi T4B5 koğuşuna yatmakta olan kocam Kudret Lafanlara, kalbimin sahibi çocuklarımın babası, doğum günün kutlu olsun bir tanem. Nice mutlu bizdi yıllara, seni çok özledim. Dilerim ki bir dahaki sene beraber oluruz. Şakran bize bir kavuşma borçlu. Daha da kavuşturan Rabbim bizi de elbet kavuşturur. Canımın içi seni çok seviyorum. Hasret kaldım. Uygar Doğan'ın ilk göz ağrım şarkısı kocama armağan olsun. Şakran Kapalı Kadın C11 koşuna yatmakta olan Fatma Melis Şataf, seni çok özledim. Ablasının bir tanecik aşkı ömrüm yol arkadaşım. Canımın içi sensiz olmuyor, hiçbir şeyin tadı yok yani. Sen olmadan ben yapamam. Biz seninle yıkılmaz ikili. Biz hiç kimse hiçbir şey ayıramaz. Aslan gibi geleceksin yuvana. Sakın o tatlı canını sıkma. Allah'a emanetsin kurban oldum. Kardeşime Yıldız Silve. Hadi çat kapı gel armağan olsun. Selamun aleyküm Murat.

ben Boran Baycu T1 C8'de bulunan kardeşim Yiğit Baycu ve farklı kurumlarda bulunan Can Baycu, Emircan Bayniş, Maruf Bayniş, kıymetli büyüğüm dayım Omu Tür, Özgür Oyanık, Allah'ın aslanı Ayhan Erez ve dostum Ercan Artan'a bin selam olsun. Son olarak kardeşim Yiğit Baycu'ya Ferhat Tunç Kanlasınlar şarkısı armağan olsun. Sizi seven kardeşiniz Boran Baycu. Aleykümselam Boran kardeşim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Canıma can olan güzeller güzeli Minem. Seni sevmek bir kumsala şiir yazma kadar zor olsa da 3 günlük sevdalara inat. Seni bir ömür seveceğim Minem. İyi geceler. Ben Şakran Üçlüoğlu Koğuş'tan Baran Değirmenci. Başta abim İlkan Öztürk, Remzi Tekdemir, Mustafa Akdeniz. Başka kurumlarda bulunan Can abim Botan Değirmenci, Gaffo Ahmet Bağcı Kadir Tör yani Timsa, Fatih Özçakır, Eyüp Yıldırım, Velat Akyol'un derlere selam olsun. Plan değişir, hedef asla Baran Değirmenci. Ben Menemen A15 koşulan Rafet Kale, canıma can olan her şeyim güzeller güzeli Minem. Sana 2 hafta üst üste mektup çıkışı yaptım. Yarın bir tane daha mektup çıkışı yapıyorum. Ayrı yerlerde olsak da gökyüzünde buluşmamızı kimseler engelleyemez. Minem iyi geceler. Şakran'da yatmakta olan T4 A17 koğuşuna bulunan Kokom Emir Yakup Yılmaz'ın abisiyim ve tüm koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Benim senden bir ricam olacak. O koğuş arkadaşlarına özellikle Emir Yakup Yılmaz'a Eyüphan'dan vurmalıyım ben şarkısı armağan ediyorum. Çalmanızı çok istiyorum. Onların da bunu dinlemesini çok istiyorum. Geceleri hayırlara vesile olsun. Sabahlar onlara gün gibi doğsun. Bilsinler ki cezaevine giren çıkmış da toprağa giren çıkmamış. Yarım gelen bir mesajımız. Ben hemen A15 koşulan Ömer Zeki Özcilek, başta Aslan abim Rafet Kale olmak üzere abi kardeşlerim Sinan Da, Hüseyin Saldıray, Berke Keren, Erdem Çakıcı, aynı ve farklı kurumlarda olan Tayfun Demirdaş, Ceyhan Dinçer ve Aslan abim Beşi Umut Aydın'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Düşen düşme, düştün düşme, olumsuz, ölümsüz yamanlar çocukları. Murat abi ben T1 C8 koğuşundan Çimen Tepeli Ramazan Tanrıkulu senin aracılığın ile T3 C14 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Azat Okta'ya selam olsun. Derli abime ve şerefiyle yatan tüm kadar mahkumlarına mahpusun içinde 3 ağaç ince şarkısı armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Murat abim B3'te yatmakta olan Cansu'yum, ben iyiyim, beni merak etme, kendine iyi bak, herkese selam, seni çok seviyorum. Ben Leyla, Menemen A15 koğuşuna yatmakta olan sevgilim, hayatımın anlamı olan Mustafa Baran Aman radyo başına. Uyurken Allah'a emanet ettim, uyanınca varlığına şükrettim. Yolum, yoldaşım, her şeyim. Allah sana öyle bir mutluluk yaşatsın ki, geçmişin tüm yükleri kalbinden silinsin. Acıların yerini sevgi, umut ve huzur alsın. Allah sana öyle bir kapı açsın ki, hayatının miladı olsun. Kapanan her kapı şükrün olsun. Rabbim tüm İnşallahları birlikte elhamdülillah diyeceğimiz günlere yarım gelen bir mesajımız. Ben Tepecik'ten Meltem Erdoğan, T115'te olan Doğuş Erdoğan, şu an duymuyorsundur, koğuş arkadaşları iletirse sevinirim. Doğuş'um seni çok özledim, aklım fikrim sende, çoluğu çocuğu merak etme, her zaman dik dur, biz babamızdan böyle öğrendik, kendine iyi bak, seni çok seviyorum, senin için yapamayacağım bir şey yok, dodom benim dodom, seni çok seven ablan Meltem. Selamlar aleyküm Murat abi. Ben T1 C8 koğuşundan Çimentepe'de Ramazan Tanrıkulu. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Senin aracın da T3 C14 koğuşuna yatmakta olan Aslan abim Azat Okta'ya selam olsun. Derli abim ve şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına mahpusun içinde 3 ağaç ince şarkısını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Ben Mahsun Günay, Şakran Kadın Kapalı C3 koşuna yatmakta olan Damla Yesmester'e İbrahim Tatlıses'ten Başı Belalım şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3B2'den tahliye olan Ömer Faruk Çalışkan, öncelikle başta derli abim Anıl Öztürk olmak üzere derlerim Yunus Emre Sağra, Devran Koçan, Soykan, Soylu'ya Sabır, Can Demir, Efe Üzümcü, ismini sayamadım abi kardeşlerime selam olsun. Allah tez zamanda sizi de ailelerinize kavuştursun. Ben Üçlüoğlu B16 koğuştan Baran Değirmenci, TK15 koğuştan Botan Değirmenci radyo başına. Aslan abim doğum günün kutlu olsun. Rabbim sana huzuru, sağlıklı, uzun ömür versin. Özgürlüğüne kavuştursun. Seni candan çok seven Baran Değirmenci, Ahmet Kaya doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Ben Yavuz Bal, Şakran'da abi dostlarım Şah Cihan Kurt, Kemal Acar, Ahmet Kaya Karaboğa, Mustafa Umut Ak, Yener Nantu, Abdullah Gezer, Boran Çiçek, Zafer Mingan, Azat Başak, tüm bu dostlara selam ederen kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun Yavuz Bal.
Şakran kadın kapalı. B. Onda yatmakta olan canım annem Selma. Adam Gizem Gül sonsuz Nazi Özlem kızım Aygül radyo başına. T1'de yatan kardeşim kedi Yusuf yani Yusuf Kıvılcım. Annem Selma ve kardeşim Yusuf. İnşallah en yakın zamanda çıkacaksınız. Annem şunu öğrendim. Gerçekten özgürlük için her şey değişir. Biliyorum bu zor dönemler bitecek, geçecek. Belki bunlar olmasaydı hayatımızda kötü insanlardan kurtulamazdık. Sadece düşün. Rüzgar esti, savrulduk ama yarım gelen bir mesaj. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Üçnoğlu B16 koğuştan Baran Değirmenci. TK15 koğuştan Botan Değirmenci radyo başına. Aslan abim doğum günü kutlu olsun. Rabbim sana huzurlu, sağlıklı, uzun ömürler versin. Özgürlüğüne kavuştursun. Seni candan çok seven Baran Değirmenci Ahmet Kaya. Doğum günün kutlu olsun. Şarkısı armağan olsun. İkinoğlu C2 koğuşuna yatmakta olan değerli ve kıymetli abim, abilerin abisi Sidar Erol, Rabbimden dilerim ki iyi ve huzurlusundur. Seni sabrın, ümidin, tek sahibi olan Allah'a emanetsin. Dışarıda her şeyi bıraktığın gibi, hiçbir şeyi kafana takma, herkesin çok selamı var. Telefonlar durmuyor, şimdilik yazacaklarım bu kadar ama son değil. Seni canından çok seven kardeşin Akın. Ben Menemen C4'ten Umut Namıder Çitoz. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Deniz Kahya abime ve kardeşlerim, can dostlarım Cüneyt Çetin, Melih Zaza, Hikmet Özcan, Ozan, Ömer, Yusuf abi, Rıfat abi. Maşallah abi. Resul abi, İsmail abi, Ahmet abiye selam olsun. Benden koptum bu gece, tutmayın beni. Şarkısı armağan olsun. Ben Cumhuriyet'ten Kardelen aşkım annem Pınar Cuhalı. Sarım bebeğim seni çok çok seviyorum. Aklın sakın bende kalmasın. Söz bir sıkıntı yaratmayacağım. Şakran'da yatan Berat Kurtay, senin için geldim ben. Seni görmek için, özlediğim için bana abim mi yalan söylüyor diyorsun. Ailen için hala benimle kavga ediyorsun. Evet, senin ailende karın da olamamışım. Ben yazıklar olsun, sırf sen rahat yat diye bir dediğini iki etmedim. Bugün seninle ne konuşmaya geldim, hiç haberim var mı? Yok artık, olmaz da. Bugün seninle ne konuşmaya geldim asla bilmeyeceksin. Bugün asla unutmayacağım, bana yaptıklarını asla unutmayacağım. Seni asla affetmeyeceğim. Telefon Fiko'da, paranı da yatırdım. Yarım gelen bir mesaj. TKC10 Ali Şakran kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan aslan sevgilim Mehmet Topçu. İçimde sana koskocaman sarılmalar biriktirdim. Kokunu çok özledim. Aklım hep sende, benim. Seni sakın, şöyle diyeyim, beni sakın merak etme ömrüm. Seni çok seviyorum. Kurban olduğum aslanlar gibi seni oradan alacağım elbet bir gün. Aslan yarim. Hep arkanda, bunu sakın unutma. Murat abi, Şakran'da yatmakta olan Metin Kızılkaya. Bir adam tanıdım. Aklımı başımdan alan, rüzgar gibi canıma can, ömrüme huzur veren en güzel aşksın sen. İyi ki sen adamım. Seni seviyorum. Ben Kardelen Aslan abim, şehit o kurban olurum abim sana. Yarın yanındayım Allah'ın izniyle. O kadar sabırsız, heyecanlıyım, anlatamam sana. Annem yanına getirip görememek seni çok... Şöyle diyelim. Annemin yanına gelip de görememek bana çok koyuyor. Seni çok seviyorum, aklınız bende kalmasın. Abi Taylan çıktı, haberin olsun. Hepinize selamları var. Murat abi, ben Şakran TK15'ten Çimentepe'li Mehmet Alp. Buradan Şakran kadın kapalı. B6'da yatan canımdan çok sevdiğim karım Fatma Tunçlar yani Esko Barbie'me. Benden cansız ama bir ömür hatıra sevgilim. Belki tüm dünyanın en güzel erkeği değilim. Benim de eksiklerim vardır elbet ama Rabbim bana o kadar güzel bir şans vaat etti ki seni verdi. Dünya karşımda dursa sen yanımda oldukça ben kimseye yenilmem. Geçmiş anneler günün kutlu olsun, hayatımın anlamı. Murat abi, ben Numan Uçar. Değerli kardeşim Yunus Emre Sağır'a selam olsun. Bugün Ömer Çalışkan kardeşimiz için doğan güneş inşallah elbet bir gün senin için de doğacak. Beklenensin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Cemal Aydın. Aleyküm selam Cemal kardeşim. Canım abim Muhammed Mustafa Aydın'a selam olsun. Erdinç Aybar'a, Emrullah Aybar'a, Yunus Emre Sağır'a, Devran Koçan, Soykan Soylu'ya, Emir Çeri'ye selam olsun. En kısa sürede yanımızdasın inşallah. Ben Yiğitcan Şener, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan eşim Nilay Şener için Edip Akbayram'dan Hasretin de Yandı Gönlüm şarkısını çalarsanız sevinirim.
Ayrıca

Çağatay'a selam olsun, selamını aldım, merak etme. Öfkeli bir karakter ve merhametli bir kalbe sahibim. İkisi de haddinden fazla zarar veriyor. İyi yayınlar. T3B6 Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Hüseyin Basmalı, canım oğluma, aslan annen Niko, seni çok sevir, bunu unutma. İyi geceler paşam. Yeşil gözlerine kurban oldum. Deroş'un seni gözlerinden öpüyor. Allah'a emanet ol aslanım. T3B6 Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Narlıdereli Hüseyin Basmalı'ya canım oğlum. İhtiyacı var şarkısı armağan ediyorum. İhtiyacım var sesine, gülüşüne ihtiyacım var. Dokunan el yüzüne yokluğun taş olur çöker omzuma, gel ihtiyacım var. Ben Ceyda Yavuz, T4B10 koğuşuna yatan yakışıklı oğlum Kadir Doğanay Müslüm Gürses'ten geliver yanıma, güldür yüzümü, armağan olsun. Ben Şakran, T4B11 koğuştan Yeşilova'dan Kadir Doğanay başta olmak üzere yakışıklı karizmatik abim Kerem Gezer'e, Paşa Edize, Selda Bağcan'dan Lecan'e armağan olsun. Ben Tepecik Tenekeli'den Nehir Şakran, T4B11 koğuştan Yeşilova'dan Kadir Doğanay başta olmak üzere aynı kurumu paylaşan arkadaşlarına selamünaleyküm, Allah hepinizi kurtarsın. Ben T3'te yatmakta olan Uğurcan Taşpınar, T1'de yatan Mert Fazlıoğlu, doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Murat abi, ben Gediz'den Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Şakran 1-0'da abim Saadettin Bıçakçı, sıkma abim canını, Allah büyük, 2-0'da yatan dostum Muhammed Çağran'a selam olsun. Bu derli insanlara sabrediyorum şarkısı armağan olsun. C10 T2 Şakran Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan bir aslan Memo'ma ihtiyacım var şarkısı armağan etmek istiyorum. İhtiyacı var, ihtiyacı var. Ruhumun sevgine ihtiyacı var. Şu gençlik ömrümün bir çare, gönlümün sana her günümün ihtiyacı var. Murat abi, ben Gediz'den Kerem Sayan, Eyüp Sayan, 3-0'lu C13'te yatan abim Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken ve Hakkı Vural abim ve Abdullah Nurdoğan, yani El Capo'ya ismini yazamadım, Gediz çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Gediz'den Kerem Sayan, Eyüp Sayan, Foça Açık'ta yatan aslan amcam Yunus Demir, Baran Arslan Ali Açık'ta yatan can abim Uğurcan Bıçakçı'ya selam olsun. Bu derler Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben Gediz'den Eyüp Sayan, Kinol'da yatan can dostum Muhammed Çağran'a selam olsun. Sıkıntılar var, görüşe gelemedik bugün. Allah büyük, Allah'a emanet ol, seni seven kardeşin Kobra Eyüp. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen C5 koğuşundan tali olan Serkan Ulaç, C5 koğuşundan bulunan can dostum, yoldaşım, sırdaşım Kemal Uluç. Dört duvar kime kaldı ki sana kalsın? Elbet bir gün iki gözüm, hece herdem tutuşur dizelerim, sana gelsin can dostum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen C5 koğuşundan tali olan Serkan İlaç, C5 koğuşundan bulunan Muhammed Cihat Polat Uğurcan Cengiz Taner Koç Keser kardeşim Emir Selçuk Ekin Miraç Demir Mehmet Emin Kıskaç Fatih Ayışık Edis Tiryaki Mustafa Çakmakçı, bu canlara selam olsun. Ahmet Kaya Metis önünde bu canlara armağan olsun. Serkan Ulaç olması lazım, yanlış yazmış kardeşlerimiz. Ben Menemen C5 koğuştan tali olan Serkan Ulaç, C5 koğuştan bulunan Muhammed Cihat Polat'a, Devran Gür, Taner Koçkeser, mahalle insanlara Mehmet Kaya, Şafak Türküsü armağan olsun. Sizleri seven sayan Serkan Ulaç, tüm C5 koğuşuna selam olsun. Sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım, sonrasında müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet, son mesajmış kardeşimizin mesajıyla. Bugünlük bu kadar. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Hepiniz Allah için çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizde olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın inşallah tekrar ölmezse sağ kalırsam saat 7 çeyrek geçe huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Rabbime emanetimsiniz. Allah rahatlık versin. Hoşça kalın.